hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

Sırtın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28. İzmir parçalı ve az bulutlu 32. Adana parçalı ve az bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Lazar.

Yavru kurtlarım, good morning. Saatler sabahın 7'sini gösterirken mesaj kutum dolmuş. 0549-204-0104'e sizler de gönderebilirsiniz. Günaydın. Nilüfer Özdemir, Özdeniz uyanmış. Nilüfer'cim günaydın. Dünyanın en güzel çiçeği günaydın demiş. Teşekkürler. Didim'den Alper Bey kalkmış. Günaydın. Eylem Uzun erkenden kalkmış, bize mesaj atmış. Günaydın. İsmail Beyciğim kalkmış, bize 6.54'te yazmış. Günaydın. Eylem 6.33'te yazmış. Günaydın. Efendim, kimleri günaydınlıyorum? Kimler radyo başında? 0549-204-0104. Hadi bakalım. Radyo D'de çılgınca bir 3 saat bizi bekliyor. Bakalım neler yaşanacak. Biliyorsunuz bazı şeyler bize de sürpriz oluyor.

Günler Kurtuluş Şafak Oda'dan herkese selamlar diyor. Günaydın. Günaydın Aygün Hanım, iyi yayınlar. Erhan Bey de uyanmış. Günaydın. Fatmacığım günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. 36 haftalık hamileyim. Aynı bedende son günlerimiz. Bu bebişi sen bilmiştin, hatırla diyor. Ay Fatmacığım, hadi astro bebek doğsun.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo Tek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo Tek.
4: Reklam.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
4: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
6: Hadi bakalım içimizi ısıtacak mesajlar dinleyelim mi?
7: Aygül abla, ben Kayseri'den Defne. Seni çok seviyorum. 7 yaşındayım, kova burcuyum.
6: Canım benim,
7: hatta
6: kova
7: da bir kere aramıştım.
6: Evet.
7: Mesaj kutum var.
6: Evet.
7: Bir de biz seni arabada ve evde hep dinliyoruz.
6: Oley.
7: Şu an pijamamdayım. Saat 7'de mesaj
6: çok
7: atıyorum.
6: Çok severim pijamamı.
7: Her gün atıyordum eskiden ama dinlemiyordun beni. Dinleyemiyordun. Aa, bunu dinle lütfen.
6: Dinledim.
8: Ayrılmayı bu yüzden seçtim ben. Mükemmel maalesef, sıradan çekilince aşk.

Aygül hiç böyle demiş, bakıyorum da mesela Almanya'yı merak ediyorsun, Kore'ye gittin, Amerika'ya gidiyorsun, Miami'yi merak ediyorsun, hani bunlara gidiyorsun. Ama hiç bakıyorum Fransa'ya gitmemişsin, İtalya'ya gitmemişsin falan diye bir dinleyicim yazmış. Vallahi hayatım, Fransa kadar ilgimi çekmeyen bir yer yok. Niye böyle bilmiyorum. Yani mesela Pınar da kaç kere söyledi, Almanya'ya gittiğimizde Fransa sınırındaydık. Hadi buradan şuraya gitsek mi, buraya götüreyim seni Aygül abla falan dediğinde, ya ne yapacağız Paris'te, ne yapacağız Fransa'da, aman boşver falan gibi geldi bana. Böyle hiç ilgimi çekmiyor. Çünkü çok aşırı böyle lüks markaların olup çok aşırı lüks alışverişlerini yapan insanları çok ayrıştıran bir alanı olduğunu düşünüyorum. Mesela Kore öyle bir yer değil. Bence Amerika da gerçekten öyle bir yer değil. Almanya hiç değil. Almanya'ya bayılıyorum. Yani öyle lüksü gözüne sokan, yani o ayrıştırmayı çok fazla yapan bir alanı yok. Aa, ileride çok zengin olurum. Aa, o zaman Paris'te Kule'nin resmini çeker atarım. Anlayın ki bana Paris biraz vizyonsuz geliyor ya. Dedikten sonra ben haftaya Paris şeyden, Eiffel Kulesi'nden resim atıyorum. Bakın. Bakın, bunu sadece ben yaparım ha. Ay, vizyonsuz bir yer. Hiç merak etmiyorum, hiç ilgimi çekmiyor Fransa'ya. Niye böyle acaba? Bak, Barcelona falan mesela, daha hani Barcelona'ya gitmiştim 2018 yılında. O zaman Instagram'da siz beni takip etmiyordunuz. O zaman gitmiştim. Gerçekten hoşuma gitmişti yani. İspanya, Barcelona, oralar okey. Portekiz'e bayıldım. Lisbon güzel ama hayır, Fransa olmuyor. Ben İtalya'da, belki bir tık İtalya'da fena değil. Hani ilk gidersem İtalya'yı denerim. Günaydın Aygül Hanım. Önce hayatım, yani şu an niye bu konuları açtınız bilmiyorum. Önce ben Kore'den gelen borçlarımı kapatayım bir 6 ay içinde. Her yıl Amerika'ya giderdim biliyorsunuz. Her yıl paramı biriktirir, Miami'ye gider, Miami'den storyler atar. Paramı, bütün yıl kazandığım parayı bir ayda çatır çutur orada yerdim. Ben ne yaptım? Bir haftada Kore'de bir yılda kazandıklarımı kremlerle birlikte yedim. O yüzden bu yaz work work. O yaz work work work.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

dolu bir gün diliyoruz. Kahveniz sıcak, yüzünüz gülümsemelerle dolu olsun demiş. Aygül Hanım senin storylerine bakıyor kızım. Anne Aygül abla Kore'de değil mi? Seni hala oralarda sanıyor. Her gün birlikte izliyoruz seni. Tuzla'dan Sibel. Oy canım benim. Yazın Çeşme Alaçatı'da olacak mıyız Aygül? Kamp var mı diyor. Hayatım yani geçen biraz hesaplamasını falan yapıyoruz. Kamp diyoruz ama hani herkesin katılamayacağı bir şey olabilir. Çünkü fiyatlar yüksek. Ben de fiyatları neye göre, belki size yüksek gelmeyecek bilmiyorum. Ama yani geçen gün işte bir şey oluyor. Bir şey paylaşıyorum. Diyor ya, uygulamayı paylaşıyorum. Jeton 5 jeton 69 TL. Diyorum kahve alamazsınız bu fiyata yani. Ki ben içeriden daha fazlasını ödüyorum. O sizin her sorduğunuz soruyu. Ben farklı yani yurt dışı firmalarına token ödüyorum. Bunun için kredi çektim artık. Cebimden ödüyorum ya. Hala diyor ki 69 TL çok pahalı abi. Yani ne yapayım, kapatayım mı dükkanı? Çekeyim fijini, yapacak bir şey yok. Daha ne yapabilirim? Apple diyor ki bana zam yapmak zorundasın. Vergileri falan karşılamıyor. Bunların fiyatlarını arttır diyor. Ben Apple'la 3 aydır yazışarak oyalıyorum. Hani böyle şimdi böyle bir gerçeklik var. Hani pahalılık diye bir gerçeklik var. O yüzden şu an bunu yaşıyoruz. Ülke olarak da yaşıyoruz. Diğer başka işlerimizde de, konularımızda da, kiralarda da acayip şeyler yaşıyoruz. O yüzden tıkandığım yerler oluyor. Yani kalıyorum. O yüzden ilerleyemiyorum. Hani kamp yapacağız falan diyorum. Sonra gidiyorum bir öğreniyorum. Kamp fiyatlarıyla ilgili, otel, kalacak yer falan derken. Neyse ya, başka bir bahara mı kaldı acaba? Bana kolay, ben verim fiyatını tamam okeyliyim. Hadi yürüyelim diyeyim yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Beni ne ikna edecek? Hiçbir fikrim yok. Anca bir sponsor otel varsa beni bulsun. Fiyatı şöyle uygun olan.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 yılın konut projesine ilişkin ilk konutları 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla 2 katından fazla arttığını belirtti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Cevizli Bağ Topkapı, Haliçok Meydanı, İncirli Şirinevler, Haramidere Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey Bayrampaşa İstoç ve Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı ve az bulutlu 30, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
4: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazan.

0: Ede.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Ya insanın olgunluk seviyesi bence arkadaşlar çok farklı bir noktada. Yani 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında da olsan olgun olamayabiliyorsun. Ama 20 yaşında, 15 yaşında, ne bileyim ya 9 yaşında biri bile çok olgun biri olabiliyor ya. Yani insanın kendini yetiştirmesinden öte sanki doğuştan gelen bir şey gibi, bir sihir gibi geliyor bana olgunluk. Böyle düşünüyorum tabii, bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne? Sizce siz yeterince olgun musunuz? Yoksa yaşınıza göre çocuksu davranışlarınız oluyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Çocuksu bir yönünüz var mıdır? Ya da yok ya ben çok olgunum der misiniz? Mesela küçüklüğümden beri hep bana böyle gelen işte akrabalar olsun, konu komşu olsun hep şey derler. Ya ne kadar olgun bu çocuğun senin diye anneme mesela hep söylerlerdi. Ama sanki birazcık daha, ne bileyim, yaş biraz daha ilerledikçe daha eğlenceli, daha çocuksu bir yanımın ortaya çıkması beni mutlu ediyor. O da sevdiklerimin yanında oluyor yani. Kendimi güvende hissediyorsam zaten o çocuksuluğu dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yoksa da zaten Nemrut birine dönüşüyorsunuz yani, ne olacak ki? Günaydın, diş macun bazdır, tahriş özelliği vardır, kimyadan uzak kalmayalım demiş Ercan Teacher. Arkadaşlar bilmiyorsunuz tabii, dün bir skandala karıştım. Güney Kore'den biliyorsunuz bir takım ürünler aldım. Aldığım bir tanesi diş macunu, Korece yazıyor. Diş macunu jelmiş, böyle bir jel ama ince bir jel. Aa dedim, ne kadar güzel, üstüne de diş macunu, hepsi Korece yazdığı için anlamadım. Aa dedim, bu şey içindi galiba, boyun kırışıklıkları için almıştım ben bunu dedim. Aldım, boynuma, yüzüme sürdüm. Sonra hafif hafif yüzüm yanmaya başladı. Bir yanık hissettim. Sonra böyle bir diş macunu kokusu gelmeye başladı burnuma. Bilin bakalım ne olmuş. Ben Korecem olmadığı için diş macununu yüzüme maske diye sürmüşüm. Kısa bir telaş, kısa bir panik yaşandı. Tabii bu konuyu da gece hemen hızlı hızlı aboneliğimde, Instagram aboneliğimde anlattım. Ercan Teacher'ım da abone bana, hemen oradan da yazdı. Dedi ki o bazdır, yüzünü yakar, tahriş özelliği vardır. Cildine şunu yap, bunu yap, yaptık. İyi miyiz? Şükürler olsun. Sonra dişimizi fırçaladık. Dur canlı yayın açayım da dişime bakayım. Olmuş mu? Kore macunuyla fırçaladık. Böyle böyle kafayı yedim kremlerle, gençlikle. Böyle böyle delirdim.

0: Kişinin ailesi iş. Öyleyse çalış.
1: Aygül, büyüdüğün aile çok önemli. Hiç çocuk olmadım ki, hep olgundum ben. Meloş'tan sevgiler diyor. Aygül'cüm şöyle demişler. Ben de çok severim. Kaç yaşındasın? Kimin yanında? Ya, işte bu. İşte bu. Hakikaten çok önemli ve güzel bir laf. Günaydın Aygül abla. Benim kardeşim küçükken her sinirlendiğinde hep bıçak alırdı. Biz de tutuyorduk. Ona saldırmıyorduk. Ben diyor çok olgunum. Aman aman, Allah korusun.

bu şarkı çıktığında 14-15 yaşındaydım demiş. Canım benim ya, yaşlanıyoruz valla. Ben bu şarkı çıktığında daha doğmadığımı düşünüyorum. Ben valla doğmamıştım herhalde bu şarkıda. Hani ortaokulda taklitini yapan babamdı, ben değilim.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo de.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Bana.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Doğada ne varsa zevranı da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı çıkmak için hazırlanıp vazgeçenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Efendim 80'ler, 90'lar, 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyorsunuz. Tabii ki nerede dinliyorsunuz? Radyo D'de dinliyorsunuz. Başka dinleyecek bir yerimiz yok malumunuz. Hafta sonlarınızı nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar saat akşam 10 ile 12 arasında Radyo D zaman tüneline kaçırmıyorsunuz.

Güneş burcum balık diyor. Yükselenim yengeç. Kendimi sevmeye 39 yaşında öğrendim. Şimdi aslan, koç gibi ortada geziyorum. Balığın kendini seveni de sevmeyeni gibi uçlarda oluyor Aygül demiş. Öyle, insanın kendini sevmesi çok büyük önemli bir seviye. Genelde kendinizi sevme seviyeniz birilerinin sizi sevmemeye başladığını anladığınızda aydınlığa kavuşuyorsunuz. Yani kötü bir tecrübeyle insan kendini sevmeyi öğreniyor bence. Ama bana sorarsanız başında ailelerimiz bize önce kendinizi sevmeyi öğrenin çocuklar diye kodlayarak büyütseydi tabii her şey daha farklı olabilirdi.

Şimdi her şey geçiyor. Ya bugün canını sıkan şeyler, uğruna gecelerini uykusuz geçirdiğin insanlar, elde etmek için kendini yorduğun başarılar, kırgınlıklar, öfkeler, gururlar. İnanın hepsi geride kalıyor. Çok tuhaf değil mi ya? Hayat o kadar tuhaf ki bence. Bir gün geliyor, yıllarca peşinden koştuğun şeylerin adını bile anmıyorsun. Bir zamanlar dünyanın sonu sandığın acılar bir hatıraya dönüşüyor. Sonra dönüp bakıyorsun aslında hiçbir şeyin sahibi sen değilmişsin. Ne evler bizim, ne o arabalar bizim, ne paralar, ne de insanlar, ne de parasızlık bizim. Bir gün sessizce çekip gideceğiz. Bu dünyadan ve ardımızda sadece kalbimizin bıraktığı, davranışlarımızın bıraktığı izler kalacak. Bu yüzden bazen durup şunu hatırlamak gerekiyor. Sabah gözlerini açabilmek bir nimet. Sevdiklerinin sesini duyabilmek bir nimet. Sevdiğin bir insana cebinde 3 kuruşun bile yokken bir hediye alıyor olabilmek bir nimet. Yürüyebilmek, konuşabilmek. Kimsenin yardımı olmadan ne bileyim bir tuvalete gidebiliyorsanız, kimsenin yardımı bile olmadan işlerinizi kendiniz görüyorsanız, şu an herhangi bir solunum cihazına bile bağlı kalmadan şu an ya kafanızı gökyüzüne kaldırıp nefes alıyorsanız bir nimet. Hatta çoğu zaman fark etmediğiniz şeyler bile çok büyük bir nimet. Ama fark etmiyoruz. Yani gerçekten düşünsenize, tuvalete kendi başınıza gidebiliyor olmak, bir bardak suyu kendi elinizle içebilmek, kimseye muhtaç olmadan günlük işlerinizi yapabilmenin nasıl bir nimet olduğunu ancak kaybedince mi hatırlayacaksınız? Bunlar sandığınızdan çok daha büyük zenginlikler arkadaşlar. Birilerini hatırlıyor olmak, geçmişi hatırlıyor olmak, sevdiklerinizi hatırlıyor olmak, hatta sahip olduklarınızı saymak için değil, elimizde olan mucizeleri fark etmek için var bunlar. Çünkü sonunda hepimiz aynı yere gideceğiz ve geriye sadece bir insan olarak anılacağız. İyi bir insan olarak anılmayı ya da birinin hayatını değiştirdiniz mi? Hiç kimsenin hayatına dokundunuz mu mesela? Birine güzel şeyler hissettirdiniz mi mesela? Vallahi bence tek kalan bu ya. Bunu düşündükçe de çok mutlu oluyorum. Çünkü kendi kendime hesaplarım, kitaplarım var. Memnunum kendimden mesela. Seviyorum. Diyorum ki şükürler olsun. Bonusları topluyorum kendi kendime.

Gül, o kadar iyi konuştun ki çok teşekkür ediyorum demiş. İş arkadaşımla sabah yer konusunda masanın bir kenarı senin bir kenarı benim diye tartıştım. Ne kadar büyük bir aptallık yaptım ben ya. Ben onun seviyesine düştüm. Şimdi ona da kendime de kahve yapacağım. 3 günlük dünya aman dedim diyor. Çok teşekkür ederim. Nefes aldığımı bana hatırlattığın için demiş. Ay ne güzel, çok mutlu oldum. Şu an en azından bunu fark edecek bir ruhun var ya. Hemen geri adım atmışsın. Ne güzel. Yap kahveleri. Kahveler şirketten, bizden.

Bugün güzel bir cuma gününden günaydın diyor Tarsus'tan sevgiler Oğlak Burcu Fatma. Nöbet günümü kolaylaştırıp güzelleştirdiğini bilmeni isterim. Kulağım her fırsatta sizde. Sizi seviyorum. Tüm obaya selam demiş.

0: Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizleri bekliyor. Nerede mi? Radyo D'nin sosyal medya hesapları @radyo104. Kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Çünkü biz her masada varız evelallah.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Cevizli Bağ Topkapı, Haliçok Meydanı, İncirli Şirinevler, Haramidere Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey Bayrampaşa İstoç ve Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Bankam, bank kartıma bir.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

0: hazırlığı afiyetle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Nerede mükemmel bir tane boyun bandı tespit ettim. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane almışım ya. Ya bir paket almışım. Yani onu yaptım, bitti. Skandal. Nasıl olur da bir boyun gençleştirici bandını, maskesinin bir tane alırım ya. Ağladım ya, ağladım. Oturdum hüngür hüngür bavulun başında ağladım ya. Sonra Pınar Tokur'umu yazdım. Pınar, Almanya'da bundan var mı dedim. O da dedi ki, ay Aygül abla, hoş geldin. Ne güzel, bana ne getirdin diyeceği yerde. Var Aygül abla, ben hemen iki kutu sipariş veriyorum dedi. Sağ olsun. Boyun bantlarım gelmiş Pınar'cığıma. O zaman ay sonunda millerimle bir Almanya'ya gitmem farz oldu. Hani Kore 11 saat, Almanya 2 saat.

Ablacığım az önce Instagram'ı açtım. Geleceğimden daha parlak kafam var diyor. Hayatım kafa değil o, alın alın. Biraz öyle gibi dur. Bir şey diyeceğim. Biri benim yüzüme baksa kendini görebilir gibi parlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ayna yoksa bana bakabilirsiniz.

Aa, Pınar 3 kutu söylemiş. Ben 2 kutu diyorum, çok özür dilerim. Hayatım niye ifşa alıyorsun? Biraz utandım, 2 kutuya indi. Valla gelirken şeyden, Almanya'dan isteyenlere sipariş veririm, 2 katına satarım.

0: Aygül ya, trafikte sabah sabah söylene söylene giderken bir derin nefes alıp sahip olduğum tüm güzellikleri fark etmemi sağladığın için çok teşekkür ederim. Sayende şükrederek hayatımı, sabah saatlerimi döndürdüm diyor. Ne demek hayatım ya? Öyle, bu bir gerçek.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Aygül Hanım, alnınıza bakarak arabada geri geri gidilebilir mesela. Ay, sizi sıkıyor muyum? Ha? Sıkılıyor musunuz benden? Vardır ya böyle baş belaları. Ay, benden sıkılıyor musunuz ya? Ne güzel sizi geçmiş. Ay, ne güzel, her gün bir gençlik iksiri konuşuyoruz.

Estağfurullah Aygül, ne sıkılması, gece gündüz krem konuşuyoruz diyor. Valla yaz günü Almanya'da ne işin var diyor. Maskelerimi alacağım, pınarcığımı göreceğim, Kore ticaretimi yakın yerden yapabilirim mi araştıracağım. Ayrıca bunlar var yani, bir sürü işim var benim Almanya, Avrupa'da. Ay ne olur sıkıldıysanız söyleyin, devam edeceğim. Ay sıkıldıysanız söyleyin, birazcık da yaşlanma karşıtı serumunu anlatmak istiyorum. Ya iyi ki benim sponsorum gerçekten bir kozmetik şirketi. Düşünsenize, bana işte ne bileyim bir benzinlik falan sponsor oluyor mesela. Ya da bir enerji içeceği falan mesela. Ya benlik değil yani. Hani belli, reklam yaptığım ortada olur. Anlarsınız yani. Çok reklama şeyim. Ama böyle kozmetikler... Ben acayip beğeniyorum ya. İnşallah kendi markamı kurmam bir gün. Allah'tan Lin kozmetiğimi seviyor. Vallahi ürünlerini o kadar beğeniyorum ki, yemin ediyorum. Beni 2018'de Lin'le tanışmadan önceki gidin YouTube videolarıma bir bakın. Bir bakın. Bir de sonrasına bakın. Ya öncesi sonrası diye bir şey var. Aygül, uçak şirketleri de sana sponsor olabilir diyor. Yani tek rakibimiz... Aa, ben olsam kesinlikle olurdum yani, bana net. Yani şimdi adını söylemeyeyim ama zaten söylesen de söylemesen de adamlar rakipsiz yani şimdi. Hani reklama da girmiyor. Marka, marka, marka. Bak erkekler de kullanıyor. Bora Bey yazıyor. Senin sayende yeşil serumları kullana kullana diyor. Gençleştim diyor.

Aygül, aldıklarını gösterirsen 10 Eylül'de Güney Kore'ye biletim var. Bana da bir fikir olsun diyor. Hepsinin sana resimlerini atarım.

Şimdi şimdi şey Lean Cosmetic'in yeşil serumunu gösteriyorum Instagram'da. Aygül bunun adı neydi falan diyorlar. Ben de en son aldım, ağzıma dilime damlatıyordum. Şok oldum.

0: Yaşmışsın.
1: Ay bir defne kokuyor ama kusura bakmayın öyle yani.
0: Gönlümde yer olamaz senin gibilerine, gönlümde yer.
1: Aygül senin izlerken bile 10 dakika diyor ki 10 dakika sana bakıyorum kaz ayaklarım iyileşiyor.
0: Gülüyorum halinde aşk dediğin şey var. Gülüyorum halinde aşk dediğin şey var.
1: Günaydın benim canım Aygül'üm. Ben kendi kendine bu kadar eğlenen başka bir radyocu görmedim diyor. Nerede trak? Yavrum orada bırak. Aygül ben de 28 Haziran'da gidiyorum. Ben de resim bekliyorum. Vallahi arkadaşlar ben resimleri atarım ama ben de şey istiyorum. Ürün eksik aldığım şeyler. Bana bakın eksik aldıklarım var. Gidenler bana bir şeyler getirecek.

Ay, sayende canımız Güney Kore çekti. Ay geliyor. Bir şey söyleyeceğim. O kadar kolay vize alınıyor ki. Yani biletlerinizi ayarlayın. Vizenizi ayarlayın. Bir tane otel var. Neydi ya otel? Ya My Kingdom muydu? Neydi benim kaldığım yer ya? My Kingdom Chon Chon Chin Chon. Nerede tırlar? Orada bırak. Bildiğin bir şey varsa. Nerede tırlar? Orada bırak. Nerede tırlar yavrum? Orada bırak. Aygül hala eksik mi var diyorsun? Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah.

Valla her yerden bir şey soruyorsunuz. Diğeri de diyor ki gül yağın vardı, pembe kuvarslı, içine taş koymuştun, onu paylaşacaktım, paylaştım. Paylaştım arkadaşlar, hızlı takip edin. Ben de gündem değişiyor ya. Allah'ım inşallah Almanya'ya gider de Kore'yi biraz unutur demiş.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 yılın konut projesine ilişkin ilk konutları 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla 2 katından fazla arttığını belirtti.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28. İzmir parçalı ve az bulutlu 32. Adana parçalı ve az bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

Aygül az önce Instagram'da çantanı gördüm diyor. O hafta sonu bir yerde mi kalacaksın? Çantan o mu diyor. Hayatım ben onunla geziyorum. Her an yanımda bir şey olabilir ve ben her an her an sürünebilirim. Selinciğim bir tanem. Kore KNK'm gelmiş. Kore KNK'm. Yani Selin bir tanem benim. O kadar eğlendik ki Güney Kore'de seninle. O kadar güzel geçti ki. Tabii ki onun engin ve uzmanlıkları, bu alan onun uzmanlık alanı. Onunla gezmek ayrı keyifliydi. Tekrar gideceğiz. Çin'e götürecek beni. Bu daha ne ki dedi. Ben Çin'de de araştırmalarımı yapıyorum yavrum dedi. Seni Çin'e götüreceğim dedi. Takipte kalın. Çin'de Selin'le birlikte size keşfedilmemiş şeyleri göstereceğiz.

Aygül Hanım merhabalar. Taksi durağında sizi dinliyoruz. Hepimiz o kadar heveslendik ki şu an bildiğin gibi değiliz. Biz de Link Kozmetik'in sitesini açtık diyor. İçeri girdik. Ne alacağımızı da bilmiyoruz. Ama yeşil serumu gördük. Yeşil serumu alacağız. Taksi durağında 6 kişiyiz. Altımıza da yeter diye düşünüyoruz diyor. Olsun, bir yerden başlayın. Baktınız memnun kalıyorsunuz. Bir de durağa biz hediye göndeririz. Bir turda durağa biz göndeririz. Siz bir başlayın bakalım ufaktan. Düşünsene, taksi durağında bütün şoförler şeye çıkmadan önce herkes eline damlatıyor yaşlanma karşıtı serumunu. O kadar sürdün ki Aygül Hanım diyor. Canımız istedi. Ama ben ne yapayım yani, Allah Allah. Kendinize bakın diyorum. Daha yapabileceğim bir şey yok vallahi. Ben elimden gelen budur. Adım Hıdır, elimden Ama bir ara taksi durağında sizi hayal edemedim yani. Ellerinde Link Kozmetik'in şeyleri. Yaşlanma karşıtı serumu. Abilerim. Bak, Ercan Teacher dedi ki sakalları da sürün. Sakalları besliyormuş aynı zamanda. Valla teacher'ın bıyıkların maşallahı vardı böyle. Bıyıklar gür gür falan çıkıyordu, bir şeydi.

Sosyal medyada en son kimi neden stalkladınız? Hadi bir merak ediyorum. En son kimi stalkladınız sosyal medyada? Valla benim tamamen ben Güney Korelileri stalkluyorum şu sıralar. Siz kimi stalkladınız mesela? Hadi itiraf edin.

Arkadaşlar siteyi çökertmeyin. Alan çıksın kozmetik, Lin Kozmetik'ten. Alan çıksın, sitede çok durmayın. İşimiz gücümüz var. Taksici abilerim alamıyorlar.

Soruyorum, en son kimi stalkladınız? Şimdi Lin Kozmetik'ten hadi güzel setler, hediyeler verelim. 0549-204-0104. Gelsin, en son kimi stalkladın? İlk 5 kişiye bir hediye verelim. Hadi şu yaşlanma karşıtı serumundan. Takipten çıktı en son. Ben size ne yapacağımı bilemiyorum. Beynim rest dedi diyor. Hasan'cığım, sana hediye gönderim. Hasan'a, Selin Hanım, Hasan Bey'e hediye göndersek karısına, karısı belki tekrar onu takibe alır. Bunları barıştıralım.

0: Hasan Bey ne yaptın karına da seni? Yani bir kadın kolay takipten çıkar mı Hasan? Ha? Hayır şimdi tamam krem mrem halledelim de sen önce ne yaptığını anlat. Aslı doğru söylüyor. Beni uyandırdılar şu an.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımı tutamayanlar var.
0: Hülya diyor ki illa bir şey yapması mı lazım?
1: Bilmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak, orada bırak.
0: Aygül eltimi stokladım diyor Tuğçe. Tuğçe'cim adresini yaz canım. Dürüst olduğun için sana Lean Kozmetik'ten hedayelerimizi yolluyoruz.
1: Gönlümde yer olamaz senin gibilerine. Gönlümde yer.
0: Aygül iyi ki varsın hatun. Her sabah limon çiçeği gibi mis koku veriyorsun benim burnuma. Seni, Gülben Ergen'i bir de Seda Sayan'ı diyor. Yaz kız adresini. Sen de yaz, sana da gönderiyoruz. Nerede trak? Orada bırak.

Dünür adayımı stalkladım Aygül diyor. Nuraycığım yaz adresini hayatım sana da. Bana bakın, adresinizi yazarken adres, telefon, ad soyad yazın. Biri eksik olursa geçiyorum. Hiç. Ben Koç burcuyum. Hayatta uğraşamam, adres peşinde koşamam.

0: Aygül'üm, müdürü stalkladım. En son neyi sever sevmez diye. Ben de yazan mı adres diyor. Yaz kız sen de adres. Sen de yaz hadi. Sana da yolluyoruz.
1: Düşmanlar çatmasın inşallah.
0: Sonuçta patron geldi. Az önce yayına girdi. İzin, müsaade, icazet verdi. Biz de dağıtıyoruz.

Babacığım, en son yengemi stalkladım. En son aile toplantımıza katılmamıştı. Misafir var demişti ama baktım ki evinde hiç misafiri yokmuş o gün. Dışarı yemeğe çıkmış diyor. Vay. yaz kız, sen de sana da yollayayım. Bu dürüst bu. Bu da yengeyi stalklamış.

Biri acelesinden stokladım diye yazmış. Stalk. Stalk. Biz stokluyoruz genelde. İsterim olmaz. Çok uğraştım, çok yorum.

akşam LinkedIn'de iş ilanı açığım biri Instagram'da bulmuş yazdı. Tersledim adamı. Sonra bir baktım adam denetim müdürü çıktı. İşi kaçırdık Aygül diyor. Biz GEP turunda gezdiren rehberi stalkladım. Bizden sonra kaldı oralarda, geziyor rahat rahat. Bizi koşturdu koşturdu, bir kebap bile yiyemedik ağız tadıyla diyor Fikri. Ya Fikriye! Fikriye! Çok güldüm buna. Fikriye adresini yaz. Adresini yaz. Senin teselli ödülümü vereceğim sana. Lean kozmetik veriyorum sana. Abi bizim rehberlere benzemiş aynı. Biz de Kore'de rehberlerle şeyimizi gördük.

En son Kore'deyken sizi stalkladım diyor Hüseyin. Çünkü aynı gün biz de Seul'daydık. Sizinle karşılaşmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kütüphanedeyken 10 dakika ile kaçırdık sizi diyor. Ya Hüseyin ya! Olacak iş mi ya? Seul'da Allah Allah bir hava mı atacaktım bir dinleyicim burada Seul'dayız. Bu olacak iş mi? Böyle bir story'm bile yok. Neyse yine de sana da Lean Kozmetik'ten hadi bir şeyler gönderiyorum. Adresini, telefonunu, adını soyadını yaz. Yemin ediyorum adı soyadı olmayan telefon tek eksik olanı reddediyorum. Günaydın Aygül Sarı Papatyam. En son kankimi stalkladım. Bu aralar beni devamlı ektiği için diyor. Aygül Hanım günaydın. Patronumuzu topluyorum. Maaş yatırmıyor ama Hollanda'da geziyor. Bizim Sivas'ın tabiriyle ayağı yanmış. Tamam canım sen de çok haklısın. O zaman biz...

0: trafik kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo T. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı.
2: Çay makinesi deyince vatan. Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazana

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı mesajı görüp cevap yazmayı unutanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde

Aygül abla teşekkürler, hediyelerin geldi. Eşim o kadar sevindi ki diyor, senin sayende eşimin doğum gününde ona çok güzel bir sürpriz yaptım. İki gün önce onun doğum günüydü. Bugün de benim doğum günüm. Yaş 39 oldu abla diyor. Bana dua eder misin? Yeni yaşım sağlık ve sonra bir ev nasip etsin Allah'ım. Sen bizi sevindirdin. Allah da sizi sevindirsin demiş tüm Radyo D ekibi. İyi ki varsınız. Aslan Bacanak ile sizi araçta dinliyoruz diyor. Ne demek, inşallah en güzel ev nasip olsun. Radyo D'yi ara ve bize anlat. Şimdi...

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: raflarda. Hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
5: Pilot Garaj Oto Expertise.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek

0: bank burada.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada Deniz Bank burada.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: netimizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İnsan gençken hayatın büyük olaylardan oluştuğunu sanıyor, öyle değil mi? Böyle hatırlasanıza 24'lü 25'li yaşlarınızda. Büyük aşklar, büyük başarılar, büyük paralar, büyük zaferler. Oysa yıllar geçtikçe anlıyor ki hayat büyük olayların arasında saklanan küçücük mucizelerden ibaretmiş. Bir sabah gözlerini açabilmek mesela, sevdiğin birinin sesini duyabilmek, kendi ayaklarınla yürüyebildiğini fark etmek, bir bardak suyu kendi ellerinle içebilmek, kimseye ihtiyaç duymadan günlük işlerini yapabilmek, bunlar sıradan şeyler değilmiş meğerse diyorsun. Bunlar hayatın bize her gün sessizce sunduğu mucizelermiş. Eski bir filozofun söylediği bir söz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam, sabah uyandığında yaşamın, düşünmenin, sevmenin ve nefes almanın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu hatırla der. Bizler çoğu zaman sahip olduklarımızı değil, sahip olamadıklarımızı sayarız. Oysa evrenin en büyük bilgeliği eksik olanı değil, mevcut olana bakabilmektir. Çünkü huzur elde etmekten değil, fark etmekten doğar. Mutluluk ulaşılacak da bir yer değil, fark edilecek bir andır. Bir ağacın gölgesinde otururken de mutlu olursun, yağmurun sesini dinlerken de, sessiz bir sokaktan geçerken de, çocuğunun yüzüne bakarken. Hayat bize sürekli fısıldar, bak ben buradayım. Ama biz çoğu zaman yarının kaygısı yüzünden bugünün mucizelerini kaçırırız. Kadim bilgeler insanın iki kez doğduğunu söylerler. İlk doğum bedenen dünyaya geldiğin gündür. İkinci doğum ise yaşamın değerini anladığın gündür. İşte gerçek olgunluk da hep orada başlar. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bıraktığında, geçmişe kızmayı bıraktığında, gelecekten korkmayı bıraktığında ve bugün sahip olduklarının değerini görmeye başladığında insan ilk kez gerçekten yaşamaya başlar. Belki de hayatın amacı kusursuz olmak değildir. Belki de hayatın amacı daha bilinçli olmak, daha nazik olmak ve her gün biraz daha insan kalabilmeyi başarmaktır. Çünkü günün sonunda ne kadar kazandığımızı değil, ne kadar sevdiğimizi hatırlayacağız. Ne kadar güçlü olduğumuzu da değil, kaç kalbe dokunduğumuzu hatırlayacağız. Ve bir gün bu dünyadan ayrılırken yanımıza hiçbir şey alamayacağız. Ne ünvanlarımızı, ne evlerimizi, ne bankadaki paranızı, ne elinizdeki telefonu. Yanımızda götüreceğimiz tek şey yaşarken bıraktığınız izler olacak. Bu yüzden bugün kendine biraz daha şefkat göster. Kendine biraz daha zaman ver. Bir çiçeğe bak. Kendine bak. Ruhuna bak, gökyüzünü izle, sevdiğin insanlara sarıl. Hayatın en büyük mucizeleri genellikle en sıradan görünen anlar içinde saklıdır. Belki de bugün birinin ruhuna dokunacak bir şeyler yap. Bugün biri sevinsin ya, senin yüzünden sevinsin, senin yüzünden üzülmesin. Yapabilirsin. Bugün güzel bir cuma günü, haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaman çabuk geçiyor, 5 Haziran'ı gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu geçmesini diliyorum sizlere. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 yılın konut projesine ilişkin ilk konutları 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla 2 katından fazla arttığını belirtti.
1: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de yeni saatin açılışını Aşk Dansı ve Sezen Aksu ile yaptık. 5 Haziran Cuma günündeyiz. Bugün bu sabah güne başlarken biraz daha keyifli, güzel başladığımızı tahmin ediyorum. Özellikle hafta sonu çalışmayacak olanlar çalışma ortamında bugünü biraz daha verimli geçirebilir. Trafikte olanlar da var büyük şehirlerde, onlara biraz daha sabır diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Murat Boz ve Melek Mosso konuklarımız güzel bir işbirliğine gittiler bu parçada. Sevdiklerimizden Kolay Değil şimdi Radyo D'de.

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşıyor. Heyecanla, merakla bekliyoruz ve sadece genç yıldızlara değil, tecrübeli isimlere de odaklanacağız. Turnuvada 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecekmiş, biliyor musunuz? İnanılmaz gerçekten. Listenin başında 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon yer alırken, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo da kariyerinde 6. kez Dünya Kupası heyecanını yaşayacak ve yeni bir rekora da imza atmaya hazırlanıyor. Bu arada Dünya Kupası için hafta içi her sabah 7-8 ve akşam 19-20 saatleri arasında D-Smart Spor ekibiyle birlikte maçları yorumlayacağız ve sizlerle buluşturacağız. Dünya Kupası heyecanını da yine Radyo D'den takip edebilirsiniz.

0: mutlu çocukluğuyla tempoyu yükselttik. Demet Akalın Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sopa böcekleri, adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Finlandiya Lapland bölgesinde turistleri sıra dışı bir maceraya davet ediyor. Noel Baba'nın evi olarak da bilinen bölgede yaklaşık 23 bin dolar değerinde bir külçe altın gizlenmiş ve Levi kasabasını ziyaret edenler yaz boyunca açıklanacak ipuçlarını takip ederek bu altını bulmaya çalışacaklarmış. Gece yarısı güneşiyle ünlü Lapland bu yaz ziyaretçilerine hem doğa hem de hazine avı deneyimi sunuyor. Bunun sebebi de şu, turistleri daha fazla çekmek için böyle bir yarışma başlatmışlar. İnanılmaz, 23 bin dolar değerinde külçe altını kazanmak için de hem orayı ziyaret ediyormuş şimdi turistler hem de bu altını arıyorlarmış. İlginç bir taktik. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Korku filmi dünyasında dikkat çeken bir başarıdan, bir hikayeden bahsetmiştim size. YouTuber Kane Pearson'ın yönettiği ve bağımsız bir stüdyoda çekilen Backrooms filmi, vizyondaki ilk haftasında 100 milyon dolarlık hasılatı aşarak bir rekor kırdı ve sadece 10 milyon dolar bütçeyle çekildi bu film ve stüdyonun bugüne kadarki en yüksek gişe gelirine ulaşan yapımı olmayı da başarmış. İlginç gerçekten. Demek ki bazen milyon dolarlık pazarlama kampanyalarından çok iyi bir fikir ve korku filmi olsa da korkutucu derecede işe yarayabiliyor. Pekmezi iyi olanın sineği Bağdat'tan gelir diye bağlayabiliriz. Peki, güzel şeyler yapın. Eminim ki birileri değer verecektir. Bu en güzel örneklerden biri sinema dünyasının son dönemdeki çarpıcı başarılarından biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Biri Işın Karaca Radyo D'de dinledik. Başka Bahar'la bize eşlik etti. Birazdan Serkan Nişancı ve Eller Üzer ve çok daha fazlası Radyo D'de, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.799 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 11.219 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam. Doğada ne varsa zevranı da.
4: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur

0: Fiyatlar'da. Hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

Hindistan'da Lionel Messi için dikilen 21 metrelik dev heykeli kaldırmışlar. Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırdığı anı canlandıran heykel, rüzgarda sallandığı yönündeki şikayetlerin ardından güvenlik gerekçesiyle sökülmüş ve Kalküta'da büyük ilgi gören heykelin yeniden nereye yerleştirileceği de şimdi tartışma konusu olmuş. Dünya yıldızlarının böyle farklı ülkelerde farklı heykelleri var biliyorsunuz. Onlardan en ilginç olanlarından biri de dev olmasıyla da dikkat çeken Lionel Messi heykeli. Bakalım ne zaman tekrar dikilecek? Takip etmeye devam edeceğiz. Sosyal medyada da çok fazla tartışılmış, özellikle Hindistan'da. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyodaydınız. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için geri sayım başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor ve yine motosikletler pistte, yıldızlar sahnede olacak. Birçok ismi orada canlı bir şekilde izleme şansını yakalayacaksınız. Emre Fel'den Haluk Levent'e, Sefo'dan Demet Akalın'a birçok isim sahnede olacak. Biletlere vidipass.com'dan ulaşabilirsiniz. Yılın etkinliğinde biz de canlı yayın aracımızla orada olacağız. Organizasyonun resmi medya sponsoru yine Radyo D ve 2-6 Eylül'de yine Afyon'da sizleri bekliyor olacağız. Kaçırmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Toplamda yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşan Aile Arasında'nın devam hikayesi, iki aile arasında'nın vizyon tarihi belli oldu. Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı film, 4 Aralık 2026'dan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Güneş Güneş'in yönetmenliğini üstlenip senaryosunu Murat Ünaloğlu ile birlikte kaleme aldığı Tulpa Ruhun Laneti filminden yeni bir fragman yayınlandı. Evladını kaybetmenin derin acısıyla baş etmeye çalışan bir annenin hikayesini konu alan Tulpa Ruhun Laneti, 12 Haziran'dan itibaren sinemalarda izleyicilerini bekliyor. 3 yılı aşkın süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrısı Evsin'in dönüşünü müjdeleyen Benim Adım Aylamaz dizisi 5 Haziran'dan itibaren izleyiciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul ve Makedonya'da gerçekleştirilen yapım, hayatı talihsizliklerle dolu olan Doktor Aylamaz'ın hikayesini konu alıyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyorum.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Dağılıyorum Olaysız ve Mabel Matiz Radyo D'de dinledik. Yakın zamanda bir Avrupa turnesi gerçekleştirdi Mabel Matiz ve 2026 konserlerini, yaz konserlerini de yine hayranlarıyla buluşturacak. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Öğleden önce yine harika parçalarla birlikte Radyo D'de ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Göksel konuğumuz oluyor. Alev alev. Yanıyor.

Dijital çağ içerisindeyiz. Yazı yazmak artık unuttuğumuz bir şey olmaya başladı, fark ediyor musunuz? Dijital çağda klavye ve dokunmatik ekranlar hayatımızın merkezinde olsa da araştırmalar el yazısının beyin için hala benzersiz faydalar sunduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kalem ve kağıt kullanmak öğrenmeyi güçlendiriyormuş, hafızayı destekliyormuş ve odaklanmayı da artırıyor aynı zamanda. Ve ayrıca el yazısı sırasında aktifleşen karmaşık sinir ağları yaratıcılığı teşvik ederken ince motor becerilerinin korunmasına da katkı sağlıyormuş. Yani yazıyı unutmuyoruz. Yani yazmaya devam ediyoruz. Kısacası zaman zaman kalemi elimize almak beynimiz için iyi bir egzersiz olabilir. Ya da böyle güzel parçalar dinlemek. O zaman sıradaki parça sizin için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: Bize eşlik etti, az sonra Melike Şahin ve Sena Erciyes burada olacak. Sev seveceksen de geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz.
8: Yılbaşında kafaya takılan...
9: Huni.
8: Değil.
10: Kromaza.
7: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
9: Yok, ne alaka?
7: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız harfiye? Almadınız bana.
10: Zaman kaybı.
9: Hiç yardımcı olmadınız.
8: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım. Aa.
11: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma genç nesillerin aynı yaşlardaki önceki kuşaklara göre daha sağlıksız olduğunu ortaya koydu. Bu çok normal çünkü günümüz dünyasında sağlıksız yemeğe alışmış durumdayız. Fast food özellikle favorilerimiz arasında yer alıyor. Araştırmaya göre obezite, diyabet ve ruh sağlığı sorunları gençlerde daha yaygın görülüyormuş. İngiltere'de yapmışlar bu araştırmayı ama dünya genelini de yaymışlar. Yani dünyadan da örnekler var. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve çevresel faktörlerin bu tabloda önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Bilmediğimiz şeyler değil aslında. Sadece göz ardı ettiğimiz şeyler. Biraz daha dikkat edebiliriz belki bu cuma gününde. Çok da böyle öğretmen öğretmen konuştuğuma bakmayın. Ben de çok fazla dikkate almıyorum. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Şimdi siz hangi arama motorunu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama genelde hep Google kullanılıyor. Dünya üzerinde çok fazla popüler olan arama motoru kullanılıyor. Avrupa Parlamentosu dijital egemenlik hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı geçtiğimiz günlerde ve kurum bilgisayarlarında varsayılan arama motoru olarak kullanılan Google'ın yerine artık Fransız arama motoru Quant'ı kullanacaklarını bildirdi. Kullanıcı gizliliğine odaklanan ve kişisel verileri reklam amaçlı kullanmayan Quant'a geçtiklerini duyurdular ve Avrupa Birliği'nin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmak için de böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Anlaşılan Avrupa internette de yerli milli anlayışını hızlandırıyor. Bizde de böyle bu tip sosyal medya araçları, arama motorları çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Belki bizim de bu anlayışla ilerlememiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde kendi teknolojik araçlarımızla yola devam edebiliriz diye düşünüyorum. Radyo T burası. Radyo T hayatın içinde, her zaman seninle.

0: üstümüzden bir kuş geçer ve Yüksek Sadakat Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.804 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.65'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.608, çeyrek altın 11.206 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Öğle yemeğine az kala yine bir uyarım var size. Yiyecekleri iyice çiğnemek sadece sindirimi kolaylaştırmıyor, daha az kalori tüketmeye de yardımcı oluyor. Stres ve kaygıyı da azaltabiliyormuş. Hatta hafıza ve odaklanma becerilerini de destekliyor. Vay vay. Neler yapıyor? Çiğnemek, iyi çiğnemek. Peki, bazen sağlıklı yaşamın sırrı ne yediğimizden çok nasıl yediğimizde saklı olabilir diye belki bu anonsu bitirebilirim. Demek ki annelerimizin lokmalarını iyi çiğne uyarısının arkasında gerçekten bilim varmış. Onlar her şeyi çok iyi biliyorlar. Her zaman olduğu gibi. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: diyorum. Sonrasında umarım iyi bir hafta sonu sizinle olur. Pazartesi saat 10'da öğleden önce ben Aykut Balcı yine burada Radyo D'de olacağım. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Otis. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

herkese bir kez daha keyifli günler. Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği cuma günündeyiz ve siz her nerede olursanız olun, biz bu cuma gününde de hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Ne kolay.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Günlerden Cuma, tarih 5 Haziran ve saatimiz 12.09. Şu anda Radyo T canlı aracımızdan sizlere sesleniyoruz. Özel bir yayınla karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi sporun içinde olmaya devam ediyoruz. Çünkü Radyo T biliyorsunuz hayatın içinde her zaman seninle sloganımızla Türkiye'nin her yerinden canlı yayınını sürdürmeye devam ediyor. Bugün de yine Türkiye Motorsporları Federasyonu'yla beraber İzmir'e geldik ve 12-13-14 Haziran tarihlerinde daha önce sizlere duyurmuştuk. Dünya Motorsport Şampiyonası Çeşme'de yapılacak, icra edilecek. Bu sene ikinci kez gerçekleşiyor Dünya Motorsport Şampiyonası Türkiye'de. Ve şimdi ise canlı yayın aracımızda önemli konuklarımız var. Sizlere onları tanıtmak istiyorum ve tabii ki bu organizasyondan bahsedeceğiz. Çünkü organizasyonun gelişmesinde önemli bir role sahip bir aileden söz ediyoruz. Kendileri aynı zamanda Dünya Motorsport'ün de sponsorları. İzlet Taş Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı şu anda Ender Yorgancılar Radyo Odaya'da. Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Aynı zamanda İzlet Taş Genel Müdürü ve aynı zamanda milli sporcu Murat Yorgancılar da şu anda Radyo Odaya'da. Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve tabii ki de bir torun var. Torundan da bahsedelim. Beyiç Ender Yorgancılar da şu anda Radyo D'de. Beyiç, hoş geldin. Biraz mikrofona uzaksın ama yine seni
2: hoş
0: duyabileceğiz
2: bulduk.
0: Biz.
2: Yayınlar.
0: O sesin de gayet iyi geliyor. Sende de var bir radyocu havası var, sesi var yani. Ne zamandır başladın, ne zamandır yapıyorsun bu spor? Önce Beyiç sana sorayım.
2: Ben yaklaşık 9 yıldır uğraşıyorum.
0: Şu an kaç yaşındasın?
2: 17 yaşındayım şu anda.
0: 9, maşallah, harika. 9 yıldır yapıyorsun ya. Çok küçük yaşta başlamış oldun. Sanıyorum baban da seni bu yönlendirmesiyle başlamış oldun o yaşlarda.
2: Yani evet, aslında öyle oldu. Ben basketbola daha çok meraklıydım. Ondan sonra babamı izleye izleye ben de bu spora merak sardım. Ve böylece denemiş oldum ve deneyince de aşık oldum.
0: Harika, harika, süper. Başarıların devamı diliyorum. Yine konuşacağız, görüşeceğiz seninle. Önce Ender Bey'le başlayalım. Tabii ekstrem bir spordan bahsediyoruz. Ve su sporlarının da gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu gördüm ben. Az önce lansman gerçekleşti. Bu lansman sonrasında tabii ki şu anda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Biraz dünya motosörfün ya da motosörfün diyelim. Motosörfün Türkiye'de ki yerini sizden dinlemek isteriz. Nasıl şu an, ne seviyede, nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz? Biraz dinleyicilerimizi bilgilendirir mi isterim?
1: Tabii aslında bu sorunun en güzel cevabını oğlum Murat verir. Çünkü bu sporla ilk başlayan, Türkiye'de tanıtımını, gelişmesini, uluslararası yarışma ortamında bulunan kendisi. İlk başlarda fazla tanınan bir spor değildi bu, motosörf olarak. Daha sonra Sayın Kasapoğlu Bakanımızın da destekleriyle motocross federasyonumuz, motorsporları federasyonumuzun da destekleriyle dünyada yapılan bu organizasyonun ilk ayağı geçen sene Çeşme'de yapıldı. Bu Çeşme'de yapıldıktan sonra baktım ki orada çok büyük bir katılım var. Muhtelif, yaklaşık 30-35'ten fazla ülke yanılmıyorsam katılmıştı. 60-70'e yakın sporcu vardı. Ve işin, bu sporun en güzel tarafı da tabii ki bir yarış var. Sonunda bir tane ikinci, bir birinci, bir ikinci, bir üçüncü çıkıyor. Ama en büyük gurur veren şey de yarışlar bittiğinde her ülkenin temsilcileri ellerindeki ülke bayraklarıyla bütün izleyenleri seyrederken orada Türk bayrağının dalgalanmasını görmek benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bunu tabii sadece ülkemizde değil, Macao'da yapılan yarışlarda da oğlum orada da yine yarıştı torunumla birlikte.
0: Çin'den bahsediyorsun değil mi?
1: Evet. Çünkü programda da gördünüz, bu dünya şampiyonasının bu birinci ayağı, diğer ayakları da muhtelif ülkelerde yapılacak. Tamamı bittikten sonra o yılın şampiyonları belli oluyor. Güzel bir spor. Adrenalini yüksek. Denizde harika. Benim çok hoşuma gidiyor. Keyif de alıyorum. Ben de sporun içinden gelen, geçmişte basketbol oynamıştım. Karşıyaka kulübünde yöneticilik yaptırmıştım. Yani sporu çok seven bir aileyiz biz. Şimdi de hem oğlum hem torunum da su sporlarıyla, yani sporun hangisi olmasından ziyade sporun içinde olmak benim için çok önemli.
0: Hakikaten yani bir takdire şayan bir durum ve bir de örnek aslında şu anda. Konuştuğumuz bu Spor tabii, sporu konuşuyoruz ama burada 3 kuşak yer alıyor. Dede, oğul ve torun, hepiniz de sporun içindesiniz. Harika bir
1: evet.
0: durum bu. Hakikaten tebrik ediyorum ve hem kendiniz spor yapıyorsunuz hem de spora teşvik anlamında da bu organizasyonların da aslında sponsor olarak benim, da destekliyorsunuz yani, o da var.
1: Benim artık spor yapacak halim kalmadı da ben sadece sporu destekleyen kesimdeyim.
0: Evet, ama onlar, siz sporu da yapmışsınız, hayatınızda bir spor hep olmuş yani tabii, sonuçta.
1: Tabii sporun hiçbir zaman dışında kalmadım.
0: Evet, harikasınız. Bu destek de tabii çok önemli. Şimdi geçen sene ilki olmuştu, bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Yani ikinci kez motosurf dünya şampiyonasının ev sahipliği yapıyor Türkiye. Sanıyorum da ilk yarış buradan başlamış olacak. Sonra diğer tarihlerde farklı ülkeler de var. Murat Bey'e de biraz sormak istiyoruz tabii ki. Slovakya var, sonrasında Çekya, İsveç, İspanya, Arap Emirlikleri ve Çin var. Diğer ülkelerde de yeni yarışlara buradaki ekip katılıyor mu? Nasıl oluyor? Biraz bilgilendirelim dinleyicilerimizi. Yani buradaki Türk sporcular bütün ülkelerde de yarışlara gidiyor mu? Ya da puanlama nasıl oluyor acaba? Biraz da onu merak ediyoruz tabii ki burada.
3: Şöyle oluyor. İlk etapta biz geçen, ben ilk 2017 itibariyle tek başıma yarışmaya başladım bütün dünyada. Türkiye'mizde bu branş açılana kadar. Ondan sonra ilk branşı açtığımız sene 3 sporcu. Bu sene itibariyle de 14 sporcu olarak bütün sezonu tamamlamak ana hedefimiz. Yarışlar önce bir qualification oluyor. Aslında Formula 1'in birebir aynı kuralları geçerli bu şeyde, yarış branşında. Önce bir qualification oluyor. Qualification'dan sonra 4 tane heat'e çıkıyorsunuz. O 4 etaptaki en iyi derecelerle beraber de ilk 12 sporcu her bir kategoride finale kalıyor. Ve babamın da biraz önce bahsettiği gibi, aynı futbol liglerinde olduğu gibi, toplanan puanlarla sezon sonunda en yüksek puanı alan sporcu dünya şampiyonu oluyor. Ama bizim için bunun ayrı bir aslında önceliği var. Biz burada Türkiye'mizde olmayan bir spor branşını yayıp yeni sporcular yetiştirip ve üç tarafı denizli olan bir ülkede de farklı bir branşla dünya arenasında ön plana çıkmak ana hedefimiz. Yani benim de şu anda bir podyum hedefim var ama bu hedefim çok daha önemli. Çünkü biz ilk 7 kişi başladık. Bugün Türkiye'de 55 tane lisanslı sporcumuz var ve yaş 9 yaşından başlayıp 55-56 yaşına kadar lisanslı Türkiye şampiyonlarında yarışan bir ekibimiz var.
0: Evet, 2023 yılında 7 kişiyle başladınız sadece. Sonra şu anda 2026 itibariyle 55 profesyonel sporcu var.
3: Evet.
0: Bu seneye baktığımızda 12-13-14 Haziran'da buradaki şampiyonada, Çeşme'deki şampiyonada toplam 100 sporcunun da su üstüne çıkması bekleniyormuş ve 14'ü de Türk sporcu. Yani bu 55 sporcu içerisinden 14 sporcu sanıyorum değil mi?
3: 100 sporcu. Evet, bu 55 sporcunun 14'ü Türk sporcu.
0: Türk sporcu olarak yani %15'i Türk sporcu diyebiliriz bir yarışa çıkacaklar arasında Çeşme'de. Evet, 55 şu an diyoruz profesyonel sporcu sayısı Türk sporcu olarak. Sanıyorum bu önümüzdeki yıl daha da artacağı benziyor. Yani giderek artacak.
3: Amacımız o. Bizim en büyük eksiğimiz antrenman alanıydı. Çünkü su sporlarında antrenman alanı bulmak biraz zor. Ama bakanlığımız sağ olsun ve Motosiklet Federasyonu artı tüm Çeşme Kaymakamlığı, tüm ekipli liman başkanlığı, sahil güvenlik, tüm heyet sağ olsun bize böyle bir antrenman alanı tahsis etti. O antrenman alanının sonucu olarak da zaten 7'den 14'e çıkan sporcu sayısı bu sene içinde 55'e çıktı. Ve Türkiye şampiyonaları daha aktif ve daha dinamik geçmeye başladı. Tabii dünya şampiyonası ayrı bir kategori. Evet. Ben burada güvenliği ön plana alıyorum. Dünya şampiyonasında yarışabilecek seviyedeki arkadaşları oraya yönlendiriyorum ki can güvenliğini riske atmayalım. Evet. Bir de morallerimiz bozulmasın. Doğru. Ama biz inanıyoruz ki Türkiye'de bu branşın sporcu sayısı artacak. Bugün bile 5 tane kadın kategorimiz var. Ayrı bir kategori açtık. Junior kategori açtık. Önümüzdeki sene büyük ihtimal, çünkü bu gençler çok hızlı evet. geliyor. Bir de bir master kategori açacağız. Bunlarla uğraşacak gibi değiliz çünkü. Bu olan beni geçmeye başladı. Biraz keyifler kaçıyor. O yüzden evet. bir kategori daha açabiliriz.
0: Çok iyi. Peki bu spora işte başlamak isteyenler için, gönül verenler için, yani antrenman sahalarından bahsettiniz. Uygun yerlerden. Bölge olarak sadece burası mı? Yani Ege bölgesinde mi olabilir, yoksa farklı yerlerde olabilir mi? Türkiye'de.
3: Kıyı güvenliği kurallarına uyduğunuz şartlarda her türlü yerde bu ekipmanla kayabilirsiniz. Fakat antrenman yapmak istiyorsanız işte Çeşme'deki, Şipne'deki yere gelmeniz gerekiyor. Çünkü milli takım antrenmanını yapabileceği tek şu anda izinli yer İzin orası. Biz de zaten milli takım ekibi olarak orada eğitimler veriyoruz. Eş zamanlı olarak yurt dışından da bu işin çok eski ve bilinen sporcuları da gelip bizlere ayrı eğitimler veriyor ki bizim de performansımız bir derece artsın. Hatta Ender de şu anda dünyadaki en iyi takım olan Rocket Racing'de kayan tek Türk sporcu aslında.
0: Aa, süper, tebrik ediyoruz.
3: Geçen sene transfer ettiler Ender'i oraya. Hmm. Biz ayrı takımız, o ayrı takım.
0: Karşılıklı ya, güzel. Harika bir mücadele bir var ya bir var. Aranızda da. Güzel. Şimdi o zaman peki şimdi az önce bahsettiniz ya Şifre'de bu antrenmanlar profesyonel olarak yapılabiliyor. Ama tabii ekipman da gerekiyor. Bu ekipmanlar şu an Türkiye'de rahat bulunabiliyor mu?
3: Çok rahat bulunabiliyor. Ekipmandan yana bir problem yok. Servisinden yana da bir problem yok. Ayrıca eğitiminden yana da problem yok. Her gelip denemek isteyen rahatlıkla Çeşme'de, İstanbul'da, Bodrum'da bu eğitimleri alabilir. Ama antrenman seviyesine geldiklerinde o zaman güvenlik ön plana çıkıyor ve parkur ihtiyacı var. Onu da sağ olsunlar bakanlığımız ve yerel hükümet ekiplerimiz destekten dolayı Çeşme'de yerimiz var.
0: Bu mücadele esnasında kas takılmasının sebebi güvenlik unsurundan dolayı tabii ki. Hızdan yani düşme tehlikesine karşı mı oluyor yoksa çarpışma riskine karşı mı?
3: Her ikisinden aslında, çünkü makineler 100 cc ve yaklaşık 9 beygir 18.000 RPM çeviriyor. Yani 2.1 saniyede 63-65 kilometre hıza çıkıyor bu ürünler. Ve 12 kişi aynı anda suyun içine savunma yapıyorsunuz. Ya, güvenlik önemli ama çok riskli bir spor değil. Da biz Allah korusun her ihtimali düşünmek zorundayız. Zaten bu UIM federasyonuna bağlı Monte Carlo merkezli bir şeyi var. Yani futbolun FIFA'sı gibi bu işin de UIM'i var.
0: Belli başlı kuralları var zaten.
3: Onun gerektirdiği kurallar çerçevesinde hem dünya şampiyonası hem biz de Türkiye şampiyonlarını aynı kural kitapçığıyla burada yapıyoruz.
0: Harika. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Doğrancılar aynı zamanda tabii ki milli sporcu hem de destek veren kuruluşun da bir parçası İzeltaş'ın. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Beyiç'e bir kez daha sormak istiyorum. Şimdi 9 yıldır yapıyorum dedim Beyiç. Bundan sonra hedeflerin neler? Böyle var mı hayalin, hedefin? Yani dünya klasmanında nelere, hangi seviyelerde olmak istersin? Veya ileride ne olacak? Bunun gidişi sonu nereye gidiyor? Başka spor dalı da eklenecek mi buna hayatında?
2: Şimdi şöyle, ne kadar uzun zamandır bu sporla uğraşıyor olsam bile son 2,5 yıldır ben dünya yarışmalarına katılıyorum. Hatta genel olarak Türkiye dahil son 2,5 yıldır herhangi bir yarışmaya katılıyorum. Bu daha 3. sezonum ama bu hiçbir şekilde bir bahane değil. Her türlü çabalıyoruz ve her türlü de başarıya koşmaya da devam edeceğiz.
0: Harikasın.
2: Geçen sene Türkiye şampiyonu olmuştum. Bu sene de hem Türkiye şampiyonluğuna tekrardan oynuyorum. Bir de aynı zamanda dünyada da bir başarı bekliyorum artık kendimden. Çok çalışıyoruz buna göre. Inşallah. Ama esas hedefim 2028'de Berlin Olimpiyatları World Games var. Hı-hı. Onda bronz madalyayı en kötü ihtimalle hedefliyorum.
0: Bence en iyisini hedefe, en iyisi de olacaktır diye düşünüyorum. Yani o başarın bence orada perçinleyerek oraya herkesi görecek. Hatta bayrağımızı da eminim dalgalandıracaksın orada olimpiyatlarda. Çok teşekkürler, çok
2: en
0: sağ ol. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun bu serüvende, bu yolculukta, spor hayatında. Biz de tabii ki 12, 13 ve 14 Haziran'da orada olacağız. Seni de izleyeceğiz Türkiye'de de aynı zamanda. Dinleyicilerimizi de aktaracağız. Haftaya yine oradayız. Seni de yine yarış öncesinde veya yarış sonrasında yayın almak isteriz.
2: Tabii ki.
0: Aynı zamanda Murat Bey'i de öyle. Siz de almak isteriz. Oradaki deneyimlerinizi, yarışın atmosferinde bir almak isteriz. Şampiyonu çünkü haftaya gerçekleşiyor. Biz bu vesileyle herkesi de davet ediyoruz Çeşme'ye, Şifne'ye. 12, 13, 14 Haziran'da önümüzdeki hafta Dünya Motosurf Şampiyonası gerçekleşecek ve çok heyecanlı, ekstrem bir spor, su sporları biz de orada olacağız. Radyoda olarak da atmosferi aktaracağız. Ve son olarak da Ender Yorgancılara bir kez daha teşekkürler verdiği destekten ötürü.
1: Rica ederim.
0: Bu desteğiniz tabii ki artarak devam edecek dönüşlerle beraber. Çünkü insanlar sevmeye başlayacak ve İlginin de artmasıyla beraber bu başlattığınız kıvılcım bence çok büyük bir yere gelecek diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yerimize renk kattınız.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Evet, saatimiz 12.23 oldu. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Burası Radyo D. İzmir'deyiz ve tabii canlı yayınlarımız devam edecek. Dünya Motosörfü şampiyonayı konuşmaya devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.
4: Radyo D. Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D. Top 20. 104'te Radyo D.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.804 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.65'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.608, çeyrek altın 11.206 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 12.42'yi gösterdi. Ben Fatih Uslu, Radyo D canlı aracımızda şu anda İzmir'deyiz ve özel yayınımız devam ediyor. Az önce biliyorsunuz bahsetmiştim sizlere. Dünya Motosurf Şampiyonası 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Çeşme'de gerçekleşecek ve az önce de lansman gerçekleşti. Motosiklet Federasyonu yetkilileriyle beraber şu anda buradayız ve tabii ki birçok misafir var. Onları da ağırlamaya devam ediyoruz canlı yayınımızda ve şimdi ise yeni bir konuğumuz daha var. 9 Eylül Üniversitesi'nden Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Günay Çiftçi şu anda Radyo D'de. Günay Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bugün tabii ki bir ekstrem, bir su sporları alanındaki adını duyuran Dünya Motosurf Şampiyonası için şu anda buradayız. Tabii ki su deyince, deniz deyince Ege bölgesi de tabii ki Türkiye'mizin en önemli güzelliklerinden bir tanesi ve Çeşme'de gerçekleşiyor sporları. Sizin tabii ki düşüncelerinizi almak isteriz. Bu su sporlarına yönelik düşüncelerinizi almak isteriz. Onun dışındaki tabii buradaki enstitüdeki faaliyetlerinizden de biraz bahsetmek isteriz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu Dünya Motosörf'te başlayalım.
1: Evet.
0: Siz de buradaydınız çünkü lansman dediniz.
1: Evet, müthiş bir organizasyon. Gerçekten tebrik etmek lazım bu şeyi, toplantıyı düzenleyen arkadaşlara, kişilere, organizasyon komitesine. Tabii dünyanın %70'i suyla kaplı biliyoruz. Ve o yüzden zaten mavi gezegen olarak adlandırılıyor. Mavi gezegen denmesinin, çünkü denizlerinin hala %10'u haritalanmış, çalışılmış şekildedir. Ve bambaşka bir dünya vardır. Bir başka şeydir, gezegen dendiği zaman aslında deniz çalışmaları uzay çalışmalarından daha zor ve pahalıdır. Evet. Zorluğu şuradan geliyor. Atmosfer uzay çalışmalarında sadece basınç problemi vardır. Ama deniz ortamında basıncın yanı sıra korozyon problemi vardır. O yüzden ve mavi gezegen denmesinin bir anlamı da buradan geliyor. Çünkü çok azı haritalanmış, çalışılmıştır. Ve tabii burada İzmir deyince de Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü de ülkemizde üniversitenin çok önemli bir bileşenidir. Deniz bilimleri alanında yaptığı çok önemli çalışmalar vardır. Bu çalışmalar enerji konusundan başlayıp yaşam, canlı yaşam konusunda, sualtı arkeolojisinde ve 8 tane farklı programı içinde barındıran Türkiye'nin çok önemli bir kuruluşudur. Ve Piri Reis gemisi de bize bağlıdır. Hmm. Piri Reis gemisi biliyorsunuz çok önemli çalışmalara imza atmıştır. 40 küsur yaşındadır ve bu yaşına rağmen hala etkin bir şekilde çalışmalarını devam etmektedir. Bir gemi önemlidir ama gemiden daha önemli olan üzerindeki cihazlardır, laboratuvarlardır. Evet. Tabii ki de en önemli başka bir şey de nedir? İnsan kaynağıdır. Hı-hı. Bizim enstitümüzün bir diğer önemli özelliği de insan yetiştirme. Biz sadece yüksek lisans ve doktora programı yapıyoruz. Araştırma projeleriyle bu öğrencileri uzmanlaştırıp ve akademiye ve endüstriye, sadece ülkemizde değil dünyadaki, dünyaya insan yetiştiriyoruz. Ve bunun içerisinde ben deniz jeofiziği profesörüm. Çalışmalarımı deniz jeofiziği konusunda daha çok yapmaktayım. Ve bu kapsamda da biz 2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'yla bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarın deniz jeofiziği çalışmalarını yapan ve Science Lab olarak adlandırdığımız bir laboratuvardır. Bu laboratuvar alanındaki yaptığı çalışmalarla Türkiye'de tek ve dünyada da en üst sıralarda yer almaktadır. Bu altyapısıyla, özellikle 1500 metrelik sismik alıcılarıyla birlikte her türlü aküstik ve jeofizik yöntemleri, sistemleri içinde. Bu hem yazılım hem cihaz olarak baktığımızda kendi içerisinde çok önemli bir aktivitesi var. İçerisinde süper bilgisayarı da vardır. Yani bu verilerin anlam verilen işlenmesiyle. Tabii bu laboratuvarın esas kuruluş nedeni yakın geleceğin enerji kaynağı olarak adlandırılan gaz ratlar konusunda araştırmalara yapmak için Türkiye denizlerinde hem Karadeniz, hem Marmara, hem Adalar Denizi, hem de Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok önemli çalışmalara imza atmıştır bu altyapısı sayesinde. 12'ye yakın TÜBİTAK projesi, 11 tane Avrupa Birliği projesi, İki tane devlet planlama teşkilatı, bir tanesi söylediğimiz gibi bu gaz hidrat araştırmalarını yapmak için cihaz altyapısını olan bir laboratuvar. İkincisi de Pir Reis gemisi 40 yaşını aştığı için yeni bir gemiye, daha büyük boyutta bir gemiye ihtiyacımız olduğu için 2007 yılında kabul edilen Chaka Bay, sismik yeteneğe gelişkin ve insan yetiştirme ve özellikle gene gaz hidratlar konusunda araştırmalar yapmak üzere olan bir projemiz var. Bu proje tekrar bu sene aktive edilmek üzere. Bu geminin neden ihtiyacımız var? Az önce de söylediğimiz gibi biz insan yetiştiriyoruz. Bu özellikle bu gaz hidrat çalışmaları sırasında yaptığımız pek çok çalışmadan sonra 2014 yılında Enerji Bakanlığı ve tabii dolayısıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla ve bizim 9 Eylül Üniversitesi Teknoparkı Depark'la bir proje gerçekleştirildi. Ve bu proje sırasında 2014 yılında başlayıp 2018 yılında bu proje başarıyla ve büyük bir keşifle tamamlandı. Şimdi gaz hidrat nedir diye bana soracak olursanız, evet, gaz hidrat doğal gazın katı haldeki halidir. Yanan buz olarak adlandırılır. Şöyle bir şey.
0: Bu sadece deniz altında mı var hocam?
1: Karalarda da bulunuyor. Fakat karalarda donayazı olarak adlandırdığımız permafrost bölgelerde. Yani nedir permafrost? Sibirya örneğin. Örneğin Alaska, örneğin Antarktika gibi. Karada o alanlarda bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Gaz hidrat yüksek basınç, düşük sıcaklık altında su molekülleri tarafından metan moleküllerin hapsolmasıyla oluşan kristalin katı yapılardır. Burada dört tane önemli şey var. Yüksek basınç, yani deniz ortamında yüksek basınç, düşük sıcaklık ve su ve metan gazı. %90'dan fazla metan gazıyla oluşuyor. Şimdi başka bir özelliği daha gaz hidratın nedir diye baktığımız zaman bir metre küpünde 164 metre küp doğal gaz içeriyor. Yani bizim ekip bunu şey olarak adlandırdık. Ziplenmiş gaz. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 metre küpünde 164 metre küp. Bu Karadeniz'deki çalışmalar sırasında deniz tabanından örneklediğimiz 48 santim uzunluğunda 10 santim genişliğindeki bir karot üzerinde o karotun sadece içerdiği gaz nedir diye ben size soracak olursam bir rakam söyleyin. Örneğin şimdi bana ne kadar örneğin?
0: Metreküp olarak mı hocam diyorsun?
1: Metreküp, litre ne aklınıza gelirse.
0: 100 desen mesela az mı gelir bilmiyorum.
1: Az gelir. Şöyle diyeyim, 51,5 hanenin 12 litrelik tüpüne karşılık geliyor. Yani 600 litrelik bir gaz. Ve bu çalışmalar...
0: Çok değerli.
1: Evet, kesinlikle. Bu gaz hidratlarının önemini bir kere kendisi bir enerji kaynağı. İkincisi, ikinci önemi de bu gaz hidratları siz deniz tabanında veya bunu şöyle buluyoruz. Deniz jeofizik sismik yöntemlerle biz bunun jeofizik kayıt üzerine, sismik kayıt üzerine imzası var. Deniz o gaz hidratlarının tabanını gösteren bir imza var. Sismik kayıt üzerinde, jeofizik kayıt üzerinde onunla. Biz bunu bulduğumuz zaman bunun daha derinlerinde petrol ve doğal gaz olduğunu anlıyoruz. Bu ikinci önemli şey. Üçüncü önemli şeyi belki de bunun sera gazı etkisi var. Şimdi bu katı halden gaz haline geçtiği zaman ne yapacak? Atmosfere karışacak. Evet. Şimdi bir birim karbondioksit sera gazı etkisi varsa gaz hidratının oluşan sera gazı etkisi 22 kattır. Bakın 1'e 22.
0: Evet.
1: Yani esas jeolojik çağların, buzul çağının başlamasının bitmesinin nedeni olan gaz hidratlarının bozulması, erimesidir. Bu son 100 yılda bunun etkisi, yani sera gazı etkisi 48 kata çıkmıştır. Bakın 22 katta, son 25 yıldaki bunun etkisi ise 80'e yaklaşıktır. Yani esas, çünkü biliyorsunuz ki yarım derecelik bir artış bile, ki son 100 yılda öyle bir şey söz konusu bulunmaz. O zaman aslında baktığımız zaman biz gaz hidratları ne yapmalıyız? Bizim tüketmemiz gerekiyor, kullanmamız gerekiyor. Şimdi tabii biz bu işlere başladığımız zaman, ben bu işlere 1991 yılında İtalya'da doktora çalışmalarımı yaparken benim hocalarım buradaki beni o zaman Sovyetlerin batıya açılma kapsamında UNESCO destekli çalışmaları vardı. O UNESCO destekli çalışmalarda bu araştırma, Yüzen Üniversite projesi, ben ilk zaman orada tanıdım bunu. İlk orada gördüm onlar. Düşünün siz, yani Sovyet Rusya dünyanın en büyük petrol ve gaz üreten, var olan, sahip olan ülkenin başında gelmesine rağmen bu konuda bakın çok ciddi çalışmaları vardır. Peki dünyada bu konuda kimler aktif derseniz, petrol ve gaz yoksunu ülkeler. Örneğin kim? Japonya. Örneğin kim? Çin. Mesela Çin bu konuda çok agresif ve en çok da patent

0: teknolojisi şunu söyleyebiliriz. 2013 yılında önce Japonya, 2017 yılında da Çin üretim yöntemlerini geliştirdi. 4 tane üretim yöntemi var. Şu anda da 4 tane yeni söz konusu, üretim yöntemleri söz konusu. Bizim ülke olarak gerçekten yaptığımız önemli çalışmalar var. İşte en sonunda 2018 yılındaki Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Petrolü'yle gerçekleştirdiğimiz proje var. Sadece bir alandaki bulduğumuz potansiyel 1116 milyar metreküp. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin 20 senelik doğal gaz ihtiyacını karşılayan bir şeyden.
1: Bu son yıllarda hep hocam bahsediyoruz tabii ki, basında çok yansıyor. Mavi vatan diyoruz hep, mavi vatan diyoruz. Aslında denizlerimizin de buradaki potansiyelinden de söz ediyoruz. Araştırmalarınız tabii şu anda, az önce program başlarken demiştiniz, %10 daha haritalanmış.
0: Evet.
1: Daha keşfedilecek çok yer var ve denizlerimiz de sanıyoruz tabii ki zengin bu konularda.
0: Kesinlikle. Bakın, mavi vatan kavramına bu ülkenin gündemini sokan, bu ülkenin politikasını içen sokan biz insanlara minnet borçluyuz. Burada hemen onu sonlandırmadan önce şunu ilave edeyim.
1: Tamam.
0: Bakın, biz 1997 yılında yaptığımız bir çalışma, Türkiye ile Libya arasındaki Girit'in hemen güneyindeki alanda gaz siratlar örnekte, gaz sirat çalışmaları yapıldı ve bu yayınlandı bir çok ciddi bir dergide. Peki 15 gün önce ne oldu biliyor musunuz? 15 gün önce Chevron ve Exxon bu alanlarda petrol ve doğalgaz çalışmalarını. Yani bu neyi gösteriyor? Gaz siratlar doğalgazın bir işaretidir.
1: Evet, bu ipucu vermiş oluyor aslında.
0: Evet,
1: o yani.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hocam, çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum bu konu.
1: Hem araştırmanızı hem çalışmalarınızı ayrıca da başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günay Çiftçi konuğumuzdu. Ve tabii ki İzmir'den canlı yayınımız devam edecek. Birazdan bir başka konuğumuzla yine buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın.

Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve İzmir'den Radyo T canlı yayınımızdan özel yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün tabii ki Dünya Motosör Şampiyonası için buradayız ve az önce lansman gerçekleşti. Önümüzdeki hafta şampiyona gerçekleşecek 12-13-14 Haziran tarihlerinde. Bugün lansman için buradayız ve tabii ki özel konuklarımızla Dünya Motosörfü konuşmaya, şampiyonayı konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de yine canlı yayınımızda önemli bir konuğumuz daha var. Sayın bakalım, Mehmet Kasapoğlu şu anda Radyo D'de.

0: Bakalım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de İzmir'e hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Daha önce sizi canlı yayın aracımızda, bu aracımızda çok ağırlamıştık.
1: Evet.
0: Hatta bu aracı, bu yenilenmiş aracımız aslında.
1: Bir önceki aracımızda. Yakından tanıdığımız bir araç. Tabii yeni haliyle de çok güzel.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: İyi günlerde inşallah en güzel şekilde, faydalı bir şekilde kullanmak nasip olsun.
0: Çok sağ olun. İzmir'de bugün gayet hava güzel. Harika, siz de gördük, mutlu olduk. Biz sloganımız hayatın içinde diyoruz her zaman radyoda ya da. Bir yandan da hep sporun içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Daha önceki yayınlarımızda da sizle sporu konuşmuştuk. Piste turlarında olsun, farklı organizasyonlarda olsun. Bugün de kısmet sörfü konuşacağız, motosörfü konuşacağız. Aynı zamanda D-Smart Spor direktörümüz Aykut Aydın da şu anda radyodaydı. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Fatih. Senden hemen ben bir şeyi pası alayım. Sayın Bakanıma ilk soruyu müsaade
0: tabii
2: edersen.
0: Tabii ki teknik konularda uzmansınız, sizsiniz tabii. Mikrofon sizde.
2: Şimdi Sayın Bakanım, araç ilk yapıldığında kış aylarında Rize'de gerçekleşen moto kar motoru dünya şampiyonasında ilk yayınları gerçekleştirdik ve Rize'ye gitmişti. Yine Motosiklet Federasyonu'nun bir organizasyonu, bir dünya şampiyonasıydı. Geçtiğimiz yılda burada yine ilkini gerçekleştirdiğimiz motosörf dünya şampiyonası. Şimdi de yani hem kışın hem de aslında yazın sıcağında bu araç spor organizasyonlarının ve dünya şampiyonasının olduğu yerde.
0: Hakikaten.
2: Motosiklet Federasyonu'yla başlamak istiyorum. Birçok dünya şampiyonasına aynı yıl içinde ev sahipliği yapıyoruz ki İzmir bu alanda zaten rüştünü ispat etmiş bir il. İkinci kez böyle bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak nasıl bir duygu?
1: Tabii az önce siz hayatın içinde dediniz. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet bakalım.
1: Radyoda için hayatın içinde. Tabii spor aslında hayatın içinde olan aynen bir olgu. Yani spor bir hayat tarzı.
0: Evet.
1: Spor bir yaşam biçimi. Spor nasıl yeme içme, diğer hayatın olağan akışı alışkanlıklarımız varsa spor da onlardan biri. Onlardan biri olmalı. Çünkü spor çok özel bir olgu. Her şeyden önce bir öz disiplin. Bir sağlık.
0: Ya yaşamımızın anlamda, olmazsa olmazı gibi.
1: Fiziksel aslında anlamda, ruhsal anlamda, sosyal anlamda bir sağlık oluşur. Ve tabii spor tüm kötülüklerle mücadele aracı.
0: Evet.
1: Yani bağımlılıklardan tutun şiddete kadar.
0: Evet.
1: Her türlü kötülüğün panzehiri spor. O yüzden şunu söyleyeceğim. Siz hayatın içinde, sporun içinde bir radyo kanalısınız. O yüzden sizi tebrik ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Sporu hayattan ayırmamak lazım. Evet. Hayatın akışında mutlaka planlı bir şekilde her birimizin, her bir vatandaşımızın mutlaka ve mutlaka planlaması lazım.
0: Evet.
1: Yani spor boş zaman işi değil. Derler ya, boş zamanında ne yapıyorsun? Sporu da katarlar bu işe, kitabı da katarlar. İkisi de hayat tarzı. İkisi de her gün hayatımızda olması gereken olgular, bir yaşam biçimi. O yüzden ben burada bir parantez açmak istedim.
0: Çok sağ olun bakalım.
1: Tabii bu araç hep sporla birlikte bir araç.
0: Evet.
1: Sizler de öyle, sizleri de tebrik ederim. Ve tabii Dünya Motosörf Şampiyonası'nın ikincisi İzmir'de gerçekleşecek. Motosiklet Federasyonumuz bu anlamda ülkemizin her bir tarafını kuşatıyor. Ben federasyonumuza, başkanına, tüm ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum tabii ki. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu anlamdaki büyük katkıları için. Ve tabii İzmir bir dünya şehir, bir dünya markası. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İzmir. İzmir bir turizm şehri, İzmir bir spor şehri, İzmir bir ticaret şehri, sanayi şehri, tarım şehri.
0: Evet.
1: Gidin şöyle bir İzmir'in dört bir yanında, 30 ilçesi var İzmir'in biliyorsunuz. 30 ilçesinde apayrı zenginlikler var. Çeşme'den girin, Karaburun'dan çıkın, efendim Beydağı'yla, Kiraz'ıyla, efendim Menderes'iyle her bir noktası İzmir'in adeta çok güçlü semboller. Dolayısıyla bu şampiyona geçen yıl güzel bir başlangıcı gerçekleştirdi. Ve bu yılda yine ikincisini daha büyük katılımla, daha güçlü bir şekilde ev sahipliğiyle önümüzdeki hafta ne yapacak? Gerçekleştirecek. O zaman da inşallah birlikte olacağız.
0: Evet.
1: Ve ülkemizi, İzmir'imizi, Çeşme'yi, Şifne'yi, değil mi? Şifne.
0: Evet.
1: Yeni bir nokta bu yıl. Ve inanıyorum ki en güzel şekilde ev sahipliği yapacağı gibi bu dünya güzeli şehrimizi, Şifne'mizi, o güzel cennet koyları, az önce gördük ekranda, evet, değil mi? Turkuaz.
0: Muhteşem.
1: Muhteşem koyları tanıtmak açısından da önemli bir imkan olacak. Ulusal, uluslararası sporcular katılacaklar. Ben her birine başarılar diliyorum. Rüzgarla, efendim, o Çeşme'nin özel rüzgarıyla, biliyorsun Çeşme'nin rüzgarı çok özel. Hakikaten. Spor için çok özel, tarım için çok özel bir rüzgar. İklim, evet, şartları, coğrafyanın önemli dinamiklerinden biri. O yüzden inanıyorum ki bu noktada da bu şampiyona, ikincisi gerçekleşecek bu şampiyona hakikaten yeni bir başlangıç olacak.
0: Evet, geçtiğimiz yıl iki yapılmıştı. Bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Az önce bakanımın dediği gibi Şifne aslında çok özel bir yer. Bu spora çok elverişli ve antrenmanlar konusunda da kıyı güvenliğiyle de donatılmış vaziyette. Gayet muntazam bir pist gibi aslında orası.
1: Bu tür şampiyonalarda biliyorsunuz güvenlik esas unsur. Ve bu güvenlik açısından da çok avantajlı bir mekan Şifne. Onunla birlikte az önce bahsetmiş olduğum rüzgar çok, ama evet, çok büyük avantaj. O rüzgarı sahip olmak önemli bir imkan. Bunların her birini değerlendirerek böylesine özel bir şampiyona ev sahipliği yapmak da tabii ki İzmir için
0: harika.
1: Bambaşka.
0: Bakalım 7 kişiyle başlamışlar 2023 senesinde. Bu sporla ilgilenen arkadaşlarımızdan konuştuk. 7 sporcuyla start alınıyor. Yani profesyonel sporcu var 2023'te. 2026 yılına geldiğimizde şu anda 55 tane Türk sporcu var. Sanıyorum bu sayı giderek artmaya devam edecek. Bu şampiyona da aslında önemini böyle arz ediyor. Yani bu şampiyonlarla ev sahipliği attığımız sürece sanıyorum sporcu sayısı da giderek artmaya devam edecek. İlginin de peşinden gelmesiyle beraber.
1: Tabii ki bu tür organizasyonların, bu tür ev sahipliklerinin hakikaten önemli çıktılarından biri ilgiyi artırmak. İlgiyi artırdığı gibi katılımı da ne yapmak, daha da güçlendirmek. Evet. İşte bu yıl onu görüyoruz. Bariz bir şekilde görüyoruz. Ve tabii biz motosörfle birlikte, diğer branşlarla birlikte spor markamızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Yani su sporları, futbol, basketbol, jimnastik, yüzme, yelken, okçuluk, her bir alanda Türkiye voleybol bir marka oluyor artık. Yani bu markayı ne yapıyoruz? Bu tür organizasyonlarda hem dünyaya tanıtıyoruz, evet, bu anlamdaki gücümüzü, iddiamızı, bu iddiamızdaki sahiciliğimizi ortaya koyuyoruz. İşte bu sporcu sayısı da onu ne yapıyor?
0: Evet.
1: Verilerle ispat ediyor.
0: Doğru.
1: Duygularla, efendim, niyetlerle ortaya koymuş olduğumuz adımları verilerle ispat etmek de çok kıymetli. Evet. İnanıyorum ki hem spor turizmi açısından biliyorsunuz 2019 yılında spor turizmi çalıştığı gerçekleştirdik. Kalkınma planlarında ilk kez spor turizmi yer aldı. Bunlar önemli başlangıçlar. Bunlar Türkiye'nin spordaki iddiasının hakikaten somut göstergeleri. Ve tesisleşme, Türkiye'nin tesis altyapısı. Mükemmel tesis altyapımız, evet, var. Her alanda dünyanın en modern tesislerimiz de. İzmir'imizdeki iki tane yepyeni stadımız, değil mi? Göztepe ve Alsancak stadları. Yepyeni havuzumuz var burada. Türkiye'nin en modern havuzu. Yeni tamamladık. İkincisi yükseliyor. Halkapınar'daki havuzumuz. Gördünüz mü bilmiyorum. Çok ama çok müthiş bir altyapı var orada. Ülkemiz sporcuları sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Uluslararası sporcular geliyorlar müsabakalara. Tüm tesisler. İnanın her yerde bu altyapıyı görüyorsunuz. Bu altyapıyı işte böylesine organizasyonlarla desteklemek. Bu altyapının güçlü kullanımı ne yapacak? İlgiyi de büyütecek. Ve konuşmamın başına bahsettiğim o spor kültürünü daha güçlü kılma adına, evet, sizin gibi böyle spor dostu yayınlar, kanallar olduğu müddetçe bu anlamdaki mücadelemiz başarılarla taçlanacak. Başarılarla. Evet. Ben buna inanıyorum.
0: Çok doğru bir konuya değinmiş oldunuz. Evet. Bu altyapılar sebebiyle, bu sağlanan imkanlarla hem sporcu sayısı artıyor, hem ülkemizin tabii ki temsili dünyada daha ön planda oluyor. Hem de sporun sadece boş zamanlarda yapılan bir durum olmadığını, bir hayat biçimi olduğunu bu testlerde bize göstermiş oluyor. İyi ki varsınız. Bu çalışmalardan dolayı da sadece teşekkür ediyoruz tabii ki. Sporcunun yetişmesinde, herkesin hayatında bir spor olması konusunda da çok girişimleriniz oldu. Tekrar çok teşekkürler tabii ki bu konuda.
2: Ama Sayın Bakanım, şimdi, ben bir soru yöneldim.
0: Şimdi futbola da gireceğiz galiba.
2: Aykut'a... Son bölümde.
0: Son bölümde
2: tabii ki gireriz. Şimdi, tamam. Sayın Bakanım döneminde de çok önemli organizasyonlar 2018-23 arasında ülkemizde gerçekleşti ve organizasyon kabiliyetimiz artık dünyanın dilinde. Son olarak işte Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptık ki bakanımın yine öncü olduğu pandemi gibi zorlu bir dönemde İslam oyunlarını Konya'da gerçekleştirmiştik. O da gayet başarılı.
1: Rekor katılımla
2: gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki yıl Avrupa oyunları, ki Avrupa oyunları dediğimiz mini olimpiyat, İstanbul'da yine ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla artık farklı şehirlerimizi de tanımaya başladı. İşte Rize'yi kar motoru dünya şampiyonasıyla bütün dünya tanımaya başladı ve global anlamda da çok ciddi bir ilgi, yayın desteğiyle birlikte, yabancı yayıncılarla birlikte de ülke tanıtımına çok büyük bir katkı. Bu anlamda mesela böyle bir dünya şampiyonasının da Çeşme'nin daha da popüler olmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanım, siz nasıl yorumlarsınız?
1: Kesinlikle Çeşme zaten bir dünya markası ve bu tür organizasyonlar bu markayı ne yapacak? Daha güçlü hale getirecek. Bu tür tecrübeler yeni çalışmaları beraberinde getirecek. Bunların her biri alınan mesafe demek. Atılan büyük adımlar demek. Ve ilginin, özellikle ben bunu da çok önemsiyorum. Yani spor kültürünün daha güçlü olması adına ilginin artırılması demek. Bilincin dili tutulması demek. Çünkü spor bizim vazgeçilmezimiz olmalı. Eğitimde sporun yeri çok güçlü olmalı. Sporu eğitimden ayırmamalıyız. Sporu en küçük yaştan itibaren nasıl evlatlarımıza matematiği öğretiyorsak, fen bilimlerini çalıştırıyorsak, motive ediyorsak, sosyal bilimleri destekliyorsak, sporu da bunlardan ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü spor olmazsa olmaz. Spor olursa dünya adına, insanlık adına, ülkemiz adına daha umutlarımız pekişir. Çünkü spor çok önemli bir güç. Hem bireysel anlamda hem sosyal anlamda. Dolayısıyla elbette ülke tanıtımı, spor turizmi, organizasyon kapasitesi, altyapısı, bunların hepsi çok çok çok kıymetli şeyler. Ama bununla birlikte spor bilinci, sporun hayatta var olması, ailenin, anne babanın, öğretmenin, eğitimcinin, arkadaşın, herkesin spor dostu olması, spor çevresi, o spor ekosisteminin güçlü bir şekilde var olması, sporun o tüm sistem içerisinde güçlü bir şekilde var kılınması çok kıymetli. O yüzden bu tür organizasyonları ben aynı zamanda bu çerçevede de çok kıymetli buluyorum. Çünkü Çeşme'de olacak bu organizasyon televizyonlardan yayınlanacak, sosyal medyada takip edilecek. Bir yandan ülkemiz cennet vatanımızın bir noktasını tanıtırken, diğer yandan da spor bilincini ülkemizde yükseltme adına. Efendim, evlatlarımızı internetten, bağımlılıklardan kurtarma adına bir adım atmış olacağız. Çok kıymetli. Çünkü internet alışkanlıkları, bağımlılıklar, diğer konular, bunların her biri dünya için büyük tehdit. Ve biz bu noktada da sporu çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Aileyi güçlü kılma adına, toplumu güçlü kılma adına, bireyi, şahsiyeti donanımlı kılma adına spor. Ve tabii ki İzmir bu anlamda bu işin ev sahibi olarak çok ayrı, çok özel. Çünkü İzmir güzel İzmir. Coğrafyasıyla güzel. İmkanlarıyla güzel. Birbirinden kıymetli halkıyla güzel, gençleriyle, sporcularıyla güzel. Ve biz bu markayı ne yapacağız? Bu tür çalışmalarla tüm dünyaya tanıtarak. Ve tabii bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları, tesisleşmeyi, adeta tesis cenneti İzmir bu anlamda, spor noktasında da. Tüm ilçelerimizde 30 ilçemiz var. Her birinde yepyeni tesislerimiz var. Havuzlarımızda, sahalarımızda, kortlarımızda, gençlik merkezlerimizde. Bambaşka bir
2: yollarımıza da diyebiliriz değil mi?
1: Elbette.
2: Çünkü yani, bisiklet turu da burada.
1: Tabii bisiklet turunun çok özel bir ev sahibi. Yıllardan beri onu da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. O yüzden heyecan duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz.
0: Efendim çok teşekkürler. Sizi burada ağırlamak hakikaten bizim için de ayrı bir onur kaynağı oldu tekrar. Bir kez daha sizi...
1: Ben de çok mutlu oldum. Bu aracı özlemişiz.
0: Her zaman.
1: Efendim bakın, hakikaten.
0: Her zaman bekleriz.
1: Sizlerle yayın yapmak. Radyo apayrı bir dost aslında. Ben radyoyu dinlerim. Ve radyo yayınlarına katılmaktan da hep mutluluk duymuşumdur. O yüzden sizin bu yayınınıza katılmaktan da ayrı bir heyecan duydum. Tüm dinleyicilerimizi bu anlamda, radyo dostlarını saygıyla
0: çok sağ olun.
1: Muhabbete selamlıyorum.
2: Burada Sayın Bakanım'ı yollamadan bir de milli takım yorumu alalım. Çok kısa.
0: Bir milli takım başarılar diyelim.
2: Yani motosur dünya burada şampiyonasının finaliyle bizim millilerin Amerika macerasının startı çöpüşüyor.
1: Evet.
2: Daha doğrusu sabah 7'de önce maçı izleyip devamında da buradaki dünya şampiyonasının kim kazanacak, şampiyonlar kim olacak onu belirleyeceğiz. Sayın Bakanım 24 yıl sonra tarihimizde 3. kez Dünya Kupası'ndayız. Bizim çocuklara da bir mesajınız var mı?
1: Bizim çocuklar hakikaten 3. kez katılan ekip ve güçlü bir ekip. Dinamik bir ekip, heyecan veren bir ekip, umut veren bir ekip. Bunu elemelerde gördük. Bir aile ortamı var takımımızda, onu görüyoruz. Hocamızla, tüm yöneticileriyle takım hakikaten yeni başarılara koşuyor. Takımımız milletimize heyecan veriyor, umut veriyor. Ve ben 2026 Dünya Şampiyonası'nda yeni bir destan yazacaklarına inanıyorum.
0: İnşallah.
1: Bu aziz milleti, bu güzel milleti daha mutlu kılacaklarına inanıyorum. Millet olarak, bu ülkenin evlatları olarak Ay Yıldızlı takımımızın, bizim çocukların, bu ülkenin evlatlarının, pırıl pırıl gençlerimizin yanındayız. Dualarımızla, desteklerimizle 86 milyon tek yürek olarak inanıyoruz, güveniyoruz ve inşallah en zirvede büyük bir başarıyla bu şampiyonayı ne yapacağız, tamamlayacağız. Ben tüm takımımıza, bu aziz ülkenin tüm evlatlarına başarılar diliyorum.
0: Evet. Biz de başarılar diliyoruz ve tabii ki 12, 13, 14 Haziran'da da İzmir'de, Çeşme'deyiz. Dünya
1: yine
0: Motosör
1: birlikte olacağız.
0: Bekliyoruz buraya.
1: Bekliyoruz Çeşme'ye, Şifne'ye, evet. İzmir'imizin güzelliklerine
0: tüm
1: şahit olmaya.
0: Davet ediyoruz.
2: Sayın evet, Bakanımız de. Aracı götürmeyecek. Bir hafta burada kalacak.
1: Ne güzel.
0: Bir hafta burada araç.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: evet, ne Sayın Bakanım güzel. Yoğun programımızda bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Umarım tekrar bir başka yayında yine
1: i̇nşallah.
0: Bir araya geliriz.
1: İnşallah. Allah böylesine güzel vesilelerle bir araya getirsin
0: evet.
1: İnşallah.
0: Sayın Bakanımız ve İzmir Milletvekili Doktor Mehmet Kasapoğlu yayın konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerle uğurluyoruz. Ve tabii ki Aykut'u da uğurluyoruz. Aykut, görüşmek üzere.
2: İyi yayınlar.
0: Bakanım tekrar
1: başarılar görüşmek diliyorum. Üzere. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Evet, burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Radyo T. Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Toplamda yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşan Aile Arasında'nın devam hikayesi, iki Aile Arasında'nın vizyon tarihi belli oldu. Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı film, 4 Aralık 2026'dan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Güneş Güneş'in yönetmenliğini üstlenip senaryosunu Murat Ünaloğlu ile birlikte kaleme aldığı Tulpa Ruhun Laneti filminden yeni bir fragman yayınlandı. Evladını kaybetmenin derin acısıyla baş etmeye çalışan bir annenin hikayesini konu alan Tulpa Ruhun Laneti, 12 Haziran'dan itibaren sinemalarda izleyicilerini bekliyor. 3 yılı aşkın süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrısı Evsin'in dönüşünü müjdeleyen Benim Adım Aylamaz dizisi 5 Haziran'dan itibaren izleyiciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul ve Makedonya'da gerçekleştirilen yapım, hayatı talihsizliklerle dolu olan Doktor Aylamaz'ın hikayesini konu alıyor.
3: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
5: Radyo TRT Biraz'dan Derya Ulu, Honey.

0: Bank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada? Denizbank burada. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

0: reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Efe Biraz'dan Simge, kalpsiz bir serseri.
1: Saklama korkup da sevgini ben gibi. Baksana şansıma.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
4: Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise, Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.771 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.69'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.619, çeyrek altın 11.225 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde.
3: Zaman Tüneli 104'te Radyo TRT.
4: Radyo TRT birazdan. Semicek, üzülme.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Geçen de.

0: Reklam.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Pilot Garaj Loto Ekspertiz.
2: Reklam.

yaz mevsimi geldi. Ve her ne kadar bazen hava bulutlu ve yağışlı olsa da yine de yaz mevsimi gibisi yok. Yine de bu bulutlu havanın ve yer yerde bazen yağışları görüyorsak yağışların tadını çıkarmakta da fayda var. Şimdi yaz mevsimiyle beraber Kanal D'nin de merak uyandıran içerikleri de karşınıza çıkmaya başladı ekranlarda. Onlardan biri de Daha 17 dizisi. Daha 17'nin ikinci bölümünü de ben şahsen sabırsızlıkla bekliyorum. Bodrum'un ışıltılı sokakları bu pazar büyük hesaplaşmalara sahne olacak. Sırlarla ve ters köşelerle dolu Daha 17 dizisi pazar akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında. Buradan da bu hatırlatmamı yapmış olayım. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese. Emre Feli geride bıraktık Bir Güldün isimli şarkısıyla. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu size eşlik etmeye devam ederken boşuna söylemiyoruz. Hava şartları her ne olursa olsun biz dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. Şimdi bir şarkı var. Yıllara meydan okuyan ama her yıla da ayak uyduran. İşte öyle bir şarkı diyebilirim. İşte öyle bir şey. Ve söz konusu olan bu kez rock tarzın başarılı kadın vokallerinden Fatma Turgut farkıyla Erol Evgin'den dinlemiştik. Şimdi Radyo D'de.

0: hafta içi her gün ve her cumartesi. Saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber yine her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları Radyo D104'te ayrılmayın.
1: Sıradaki şarkı koltuğa oturup kalkamayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Toplamda yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşan Aile Arasında'nın devam hikayesi, iki aile arasında'nın vizyon tarihi belli oldu. Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı film, 4 Aralık 2026'dan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Güneş Güneş'in yönetmenliğini üstlenip senaryosunu Murat Ünaloğlu ile birlikte kaleme aldığı Tulpa Ruhun Laneti filminden yeni bir fragman yayınlandı. Evladını kaybetmenin derin acısıyla baş etmeye çalışan bir annenin hikayesini konu alan Tulpa Ruhun Laneti, 12 Haziran'dan itibaren sinemalarda izleyicilerini bekliyor. 3 yılı aşkın süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrı Sevsi'nin dönüşünü müjdeleyen Benim Adım Aylamaz dizisi, 5 Haziran'dan itibaren izleyiciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul ve Makedonya'da gerçekleştirilen yapım, hayatı talihsizliklerle dolu olan Doktor Aylamaz'ın hikayesini konu alıyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.
3: Beni al kendin.

0: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
1: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Göksel Alev Alev.
3: Ben de Alev Alev'im. Bak sana benzedim. Yetmedim.
4: Reklam.
3: Sen de katıl derim. Katılın evim.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.775 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.216 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut

0: ve gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki oyuncak gibi.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Fridays.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a expertise.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: melodi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.741 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.527, çeyrek altın 11.066 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Narin Güran cinayetiyle ilgili sanal medyada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Bankam Tombank kartıma bin. Ayrans diyorum.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Ayrans diyorum.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Hanımlar beyler, hafta sonu tatiline doğru giderken haftanın son radyo makinesini beraber çalıştıracağız. Sizler 0549-204-0104'e bekleniyorsunuz. Biraz sonra Çavdar da yayında.

Şöyle mis gibi İstanbul gününden efendim bir tatil akşamı geldik beraber buluşacağız sizinle. Bugün bir de mutluyum. Mutluluğumun nedenini az sonra açıklayacağım efendim.

0: Stefan Aslanhan. Efendim selamlar, selamlar. Ya ne haber, nasılsınız? Siz hayırdırsınız, siz varisiniz. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ve yine cuma akşamında delirmeye hoş geldiniz tekrardan. WhatsApp'ımızı açtık ve Instagram'ı da açalım. İrfan Boşluk Aslanhan adresi. Dadaladığımız hesabımız. Bugün oradan duyurduk efendim. Pazartesi günü bu bela bir şarkı var ya, Eller Üzer. Onun sahibi Serkan Nişancı burada konuğumuz. Konsert adında bir program yapacağız. Ve yanında tabii Serkan abi yalnız gelmiyor. Yiğit Mahzuni'yi de getiriyor efendim. Yiğit Mahzuni. Şimdi bakacağız neler olmuş bugün. Bugün arkadaşlar lütfen sizden ricam, Çavdar'ın morali bir şeye bozuk, bilmiyorum. Onun moralini yeni yerine getirmemiz için elimizden geleni yapmamız lazım. Söyleyeyim. Bak aramızda. Ne olur. Hani borç morç isterse direkt verin, ben hallederim yani. Hani şey. Ben niye mutluyum? Ahmet sen bilirsin mutluluğumu.
1: İrfancığım mutluluğunun sebebi acaba Bodrum'a plan mı yaptın? Ne yaptın yine ya?
0: Ya o başka, o basit bir şey. Her türlü Bodrum bizim ya. O ondan yarasın. Ya şimdi çok basit bir şey bu ya. Sevindim ama arkadaşlarıma mesela çıkmadı. Bana vize çıktı da bugün. Evet ya o. Ahmetciğim halloldu vizemiz. Valla. Ya uzun zamandır uğraşıyoruz ediyoruz. Ahmet'in de haberi var hatta. Bak 2-3 tane arkadaşıma vize çıkmadı. Ama bana bugün vizem geldi ya. Vallahi. Görüyorsunuz ne kadar ufak şeylerle mutlu oluyorum sevgili dinleyen. Vallahi mutlu oldum, bilmiyorum. Ağustos'ta bir düğün var hanımın, kuzeninin. İşte ona gideceğiz falan. Benlik de bir şey de değil yani hani. Ama bu İstanbul'da hani kabare programı yaptığım yerin sahibi biliyorsunuz o mekanın aynısını Viyana'ya da açtı böyle. Oradan Bulgaristan'a gitmişken bir Viyana yapacağım, orada bir sahne yapacağım. Oradan bir Almanya yaparım, gezerim falan. Böyle Ağustos'un sonu yıllık iznimle şöyle bir Avrupa turu falan böyle. Vallahi ya.
1: İrfan sana vermeyecekler de kime verecekler bunu ya?
0: Kimseye vermemişler ya. Ya 2-3 arkadaşıma çıkmadı biliyor musunuz? Benim tabii en büyük şansım hanımın çifte vatandaşlığı olması. Onun üzerinden verdiler büyük ihtimal yani. Söyleyeyim. Buradan kime teşekkür etmem lazım? Ahmetciğim konsolos beye mi, notere mi, kime edeyim ben? Vallahi. Bugün her yerde de haberler vardı. Vizelerle alakalı sıkıntılar var. Vize aracı şirketlerine başlatılan bir soruşturmalar var biliyorsunuz. Birçok ülkenin vize randevuları daha açılmadan kapanıyor falan. Meğerse bu şirketler çöküyormuş, bir şeyler falan. Randevular peş peşe açılmaya başladı efendim. Bugün o haberi gördüm, bugün vizem geldi yani üstüne. Dedim bana hayatta çıkmaz falan. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ya Cem abi geçen, Cem Yılmaz'a çıkmadı vize geçenlerde. Şaka değil yani. Gerçekten şaka değil.
1: İrfancığım Yeni Bey'e çok teşekkür ederim dersin.
0: Kim Bey? Bir daha söyle. Ne Bey? Ver bak.
1: İrfancığım Yeni Bey'e çok teşekkür ederim dersin.
0: Yeni Bey'e çok teşekkür ederim. Yeni Bey mi o? Yeni vallahi yani. Ama gerçekten teşekkürse teşekkürün kralı ya. Ona sağ olsun, var olsun, tanışmıyoruz ama. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Hemen bir bakayım, şöyle bir bakayım.
2: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, hoş geldiniz.
2: Mutlu hafta sonları şimdiden diliyorum.
0: Eyvallah abicim.
2: Seviliyorsunuz.
0: Canımsınız. Hoş geldiniz efendim, buyursunlar.
3: Velet dede oldu. Sana vize dada. Hayırlı hırlısın.
0: Velet dada oldu, vize dada diyor bak. Yani bak, uzun süredir bak evraklarda şunlar da bunlar da herkes diyordu yok çıkmıyor, bir de son bir kapı mı kapanıyormuş, Haziran son muymuş falan bilmediğim şeyler, dalga konusu olmuştuk yok çıkmaz buna falan. Ya 3 arkadaşıma çıkmadı, bana çıktı. O yüzden mutlu oldum bir anda, valla milli piyango bana vurmuş gibi oldu yemin ediyorum. Dur hemen ben bu ara şanslıyım, hemen bir milli piyangoda oynayayım ben. Evet ya. Şimdi ne yapıyoruz konuyu?
4: İrfan, hoş geldin, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
4: İyi partiler şimdiden hafta sonuna giriş yapanlar için. Ben çalışıyorum ama herkese iyi tatiller diliyorum.
0: Sağ ol canım benim. Hayırlı teşekkürler.
4: Cumalar. Ay vizenin çıkmasına o kadar sevindim ki. Vallahi çok şanslısın ha.
0: Ya çok öne dert oldu. Bakın bu çok dert. Çocuk mesela yurt dışında okul kazanıyor veya sınava gidecek falan. Vizesi şeyi çıkmıyor yani bu. Çoğu kişiye ret var. Yani bu ret oranları bayağı bir artmış yani. Öğrenciler Erasmus'a gidemiyor sevgili dinleyenler. İş insanları var, aylarca vize randevusu bekliyor falan. Bir de bununla birlikte vize kara borsası oluşmuş memlekette yani. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden yani bu vize imparatorluğunda bana vize çıkması çok iyi oldu yani. Valla.
1: İrfan, gezdireyim sana Avrupa'yı. Edirne'yi, Keşan'ı, Kırklareli'ni, Trakya'yı be.
0: Ya ben her salı Avrupa'dayım zaten. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ. Valla. Sağlıyoruz oralarda mokarı be ya. Allah'ın sen. Vizem çıktı, vizem çıktı. Hayrını gör diyor de Ajda Pekkan. Bakayım şöyle bir.
5: İrfan abi, seni çok özledik.
0: Canım, kavuştuk. Bugün anne İlya'ya aşı vurdurduk sevgili dinleyenler. Şu an ateşi çıkmış. Ay kıyamıyorum ya. Bir sağ bacaktan bir sol bacaktan nedir? Ah, zor bıraktım onu geldim.
6: Hoş geldik. Bugün yine minik misafirimiz Duru var. Sana Duru'cum, merhaba demek istiyor.
0: Duru.
5: İyi yayınlar. Ah
0: canım
5: ya. Benim okuluma bayramım var. Okulum bitiyor.
0: Okulun mu bitiyor İnsan, canım?
6: Artık bir okur yazarımız daha oldu. Oh. Sana yayınlar diliyorum.
0: Ah canım benim. Oh. Canım çocuklar. Şimdi konuyu şöyle yapacağız, değiştireceğiz. Editörümün attığı konuyu değiştiriyorum. Ahmetciğim, sence ne yapmış olabiliriz?
7: Tamam İrfan, seni sevindirdik. Şimdi çavdarın gramajı mı eksik olmuş? Ne olmuş? Niye morali bozuk?
0: Çavdarın gramajı mı eksik diyor ya? Çavdar ilk defa bugün radyoda, mesaisinde mi uzattı, ne yaptı bu saatte burada? Morali bozuk. Şimdi içeride bir işlemi var, kaydı var. Onu alacağız stüdyoya. Onun bir moralini yükseltmemiz lazım. Çavdar'ı bir yükseltmemiz lazım. Evet. Çok morali bozuk. Ne yapsak ne etsek bu çocuğu hayata tekrardan bir döndürsek. Ne yapalım, yeniden mi evlendirelim acaba? Ne istiyor bu çocuk? Derdini çözmemiz lazım. Bak diyor ki Yusuf Bey, Çavdar'a diyor evlenmek zor geliyorsa yol yakınken dönsün, onun için moralini bozmasa kıyamam ben ona diyor yani. Vallahi. Yusuf abi, yollayayım ben senin yanına bunu ya. Ha? Vallahi. Oh! Konu şu. Günün konusu gitmek istiyorum. Nerelere gitmek istiyorum? Bir plaj olabilir, tatil yeri olabilir. Ne bileyim işte, vizen çıkmış. Nereye gitmek istiyorsun efendim? Onu bana daha böyle eğlenceli yerleri de şey yapın. 0549-204-0104'e gitmek istiyorum. Tamam mı? Olur mu? Konumuz bu.
7: İrfan, eskiden SMS atıp haber veriyordun. O da kalmamış. Paketi mi bitti? Ne oldu? Bir de bu milli piyango gerçekten bana çok vurdu. Hala borcunu ödüyorum. Hiç kazanamadım çünkü. Çok yatırdım.
0: Vallahi evet. Paketim bitmiş. SMS atamıyorum. Doğru söylüyorum. Gitmek istiyorum efendim. Konumuz.
1: İrfan, çavdar yerlerdeyse üç kere öp, kenara koy.
0: Çok mübarek bir çocuktur Çavdar. Vallahi çok iyiliğini gördük. Bugün de bizim ona bir iyiliğimiz dokunsun. Yurt dışından çok bana bir şeyler sipariş ediyor. Sağ olsun gizli gizli böyle hanımından karısından gizli söylüyor bana. Reklamdan sonra Çavdar'ı alacağım stüdyo. Efendim konumuz gitmek istiyorum. Bir düşünün böyle, böyle saçma sapan, ondan sonra böyle komik, yani buraya da gitmek ister mi bir insanı diyeceğimiz şeyleri bana 0549-204-0104'e yollayın, olur mu? Bana dediler deli deli deli. Bak dinleyiciler bizden hayırlı olsun diyor. O kadar önemli bir şey yani, hani görüyor musun? Sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli.
8: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Tek.

0: gelmekte şokta.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
13: Bellona, Bellona.
14: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Evet canım, buradayız.
3: Burası Radyo D, radyo makinesi çalışıyor efendim. Haftanın son iş günü, kapatacağız buraları. İki gün yokuz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Hande Yener diyor ya, bana vize verecek kişi çok. Yok, bu şarkı tabii yıllar önce yapıldı. Şimdi vize verecek kimse yok efendim. Kimse yok. Bu arada akrabalarım bile tebrik ediyor. Ne vizeymiş arkadaş, bu kadar önemli değil mi ya? Bakın valla dayım, Hüseyin dayım bile mesaj atmış, hayırlı olsun yeğenim diye. Yemin ediyorum. Hani ne olur böyle hayırlı olsun, bir şey evlenirsin, bir ev alırsın, araba alırsın, hayırlı olsun. Ya vize bu kadar mı önemli oldu artık ya? Bu çok önemli bir şey ya. Dayıcım öpüyorum seni. Yok ya, dayım da bir mücadele vermişti bu vizeyle alakalı, o yüzden canım benim, canım dayı. Genç, yakışıklı, karizmatik dayım. Dayı. Ama bizimki öyle köprüyü geçene kadar olandan değil yani. Bir dinleyicimiz diyor ki, İrfan, bu Rize randevu kısmı zaten başlı başına ayrı bir iş. İnsanlar tamirci kapısı bekler gibi bekliyorlar. Maalesef efendim, garip bir düzen olmuş maalesef. Ama bugün o haberler çok kıymetli. Vize aracı şirketlerine başlatılan soruşturmanın ardından birçok ülkenin vize randevu kapıları peş peşe açılmaya başladı haberi. Bu çok önemli. Pekala. Efendim, dedik ki bugün gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorsunuz? Bir dinleyicimiz, İrfan, Tarkan konserine gitmek istiyorum ama Ankara'daymış. Tarkan'ın şimdilerde, şu dakikalarda Ankara'da konseri başlayacak. Hatta konser alanından bir fotoğraf attı Tarkan. Şu an Ankara'da olup da, yani bir de Tarkan bedava orada, yani nasıl? Koç grubunun bir sponsorluğunda, ama gidenler bana hemen bir bildirsinler bakalım. Biz şu an yoldayız, gidiyoruz falan diye.
4: İrfan, imkanım olsa attığı mesaja göre Yozgat'a gitmek isterdim.
3: Yozgat'a? Bakayım neymiş o mesaj. Yozgat'ı araştırmış. 3000 yıldır işgal falan hiçbir şey olmamış. Serde paylaşılmamış. Moğollar bile etrafını dolaşıp es geçmiş. Haçlı gelmemiş. Kimse tenezzül edip işgal bile etmemiş. Bilinen evrenin en güvenli yeri. Favori şehrim bundan sonra Yozgat diyor. Büyük İskender bile uğramamış. Ankara Savaşı'nda Timur bile etrafından dolaşmış diyor. Kızılırmak bile etrafından dolanıyor Yozgat'ın diyor. Arkadaşlar, sıfır Suriyeli, olur da bir günü bir savaş falan olursa ben Yozgat'ta saklanacağım demiş. Pekala. Ne bu Ahmet'in bu linki, ne yapmamız lazım? Açmamız mı lazım?
4: Ayrıca gitmek istediğim her yere gidebilirim İrfan. Benden vize istemiyorlar.
3: Tabi adam konsolos çünkü. Bu neymiş? Açayım mı ben bunu? Bu haftayı da atlayarak cuma gününe ulaştık diye. Bak, tıklarsam başıma bir şey gelirse bu Ahmet sorumlu, ben size söyleyeyim. Numarasını da vereyim. Hemen şöyle. 0505 915 0525. Arkadaşlar, oldu mu bu? Tamam, açıyorum o zaman. Tamam, tıklıyorum şöyle bir. Açayım Ahmet, bak. Başım belaya girmez değil mi? Bak, son yayınım olmaz değil mi bu? Bugün. Ne, abimin biri oynuyor burada ya. Bu ne saçma sapan bir şeymiş bu. Ne bu? Eyvah. Hande Yener arıyor ya, şaka gibi.

0: Radyo makinesi.
1: Şu an Ankara'da zaten normalde de olan trafik Tarkan konseri dolayısıyla zirveye ulaşmış durumda. %100-200 konser. %120 şu an şey var efendim, trafik var. %120. Ya millet birbirinin arabasının üstüne çıkmış durumda. Dinleyiciler mesaj atıyorlar. Tarkan konseri yeni öğrenenler var. Ya genelde biliyorsun siyasilerin trafiği var falan. Bugün de size biraz Tarkan trafiği yapsın yani. Ne olacak?
2: İrfan abi şu an Ankara'da Tarkan konserinden dolayı trafik felç abi. Kitlenmiş durumda trafik. Herkes Tarkan konserine gidiyor abi. İyi yayınlar.
1: Şu an trafikte ne yapayım biliyor musun? Camdan aşağı, camdan dışarı kafanızı çıkarın Tarkan diye bağırına. Toplu halde bağırırsanız Tarkan sesinizi duyacaktır. Vallahi. Hüseyin dayım. İnsanın dayısı olsun böyle ya. Vallahi billahi.
3: İrfan nereye gitmek isterim biliyor musun?
1: Nereye
3: geçmişe.
1: Nereye?
3: Geçmişe gitmeyi çok isterim ya. Şöyle hiç derdimin tasamın olmadığı.
4: Teşekkür ederim.
3: O kadar. İrfan.
4: Aslan bebek.
3: Aslan bebek mi? Hayır, şimdi kızımla seni dinliyoruz da yolda.
1: Öpüyorum kızınızı.
3: Öyle yani, geçmişe gitmeyi çok isterdim canım. Keşke imkanımız olsaydı.
1: Hmm. Efendim siz nereye gitmek istiyorsunuz? Hanımefendi geçmişine, senin geçmişine gitmek istiyorum. Geçmişime gitmek istiyorum diyor. Bir dinleyicimiz demiş ki abi Tayland'a gitmek istiyorum açıkçası ama bazı mevsimlerde gitmeyin diyorlar. O konularda bir düşüncem var mı demiş. Niye, Tayland'ın mevsimi mi varmış? Yani ne oluyor, Tayland bazı mevsimlerde çiçek açıyor, o zaman mı gidin mesela? Benim bildiğim sürekli onlar zaten çiçek açıyor yani. Orası Tayland sokakları sürekli çiçek açıyor. Yani gittiğin zaman sen bile çiçek açabilirsin orada. Bir git gözük bir bakalım.
5: Abi birkaç tane böyle çok sevdiğim insan var. Çok seviyorum ama tamam mı? Öyle böyle değil.
1: Hı hı.
5: Ben onların böyle bütün olarak zoruna gitmek istiyorum abi.
1: Zoruna gitmek istiyorum.
5: Zoruna gideyim böyle. Çekemesinler, patlasınlar. O kadar seviyorum sen.
1: Evet, bazı insanların zoruna gitmek istiyorum. Bak çok güzelmiş. Bakayım, altın kuma gidersen ne diyor? Nesrin, seni çok seviyorum, o güzel gözlerin bir tek bende saklı diye bir çiçek notu göndermiş. İrfan, ben de Didim merkezde oturduğum evden güzelim altın kuma gitmek istiyorum fakat gidemiyorum, o kadar yoğunum ki. Yani Samsun Atakum var, bu altın kum nerede Didim'de? Yani Didim'de olup altın kuma gidemiyorsan sana yazıklar olsun ya.
6: Abi kafamı camdan çıkartıp Tarkan diye bağırdım.
1: Hı?
6: Polis arkadaşlar geldi, götürecekler galiba beni. Bir dakika abi.
1: Sevgilime gitmek istiyorum demiş birisi.

Artık yavaştan Çavdar'ı alalım mı? Şunun bir gramajına bakalım, bir tartalım, biçelim şunu ha. Vallahi.

bazı dinleyicilerimiz mezuniyet törenimiz var, oraya gidiyoruz diyor. Birisi de mezuniyet töreninden dönüyor.

toplayalım, AB mahkemelerine başvuralım. Yeşil pasaportunu, vize ayrıcalığın falan kaldırılsın herkesin. Ondan sonra belki ayrıcalıklı olmayan sıradan vatandaşın hakkı için bir şeyler yapılabilir. Vay.

Efendim bir reklama gidiyorum. Sonra ben reklamdan sonra mesajlarınıza bakacağım. 0549-204-0104'e sallayın efendim. Bu trafikte olanlar nereye gitmek istiyorsunuz ya? Nereye? Konumuz gitmek istiyorum. Bana bir mesaj sallayın. Ben de reklama gitmek istiyorum ya. Vallahi.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: hazırla, afiyetle ye.
1: Bankam Tombank kartıma bin.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Reklam.
1: Radyo Tek.
13: Kamu spotu.
14: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
15: İmza Sevinç Aksu.
16: Lösev hayat verir.
1: Radyo Tek.
17: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
18: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle herkese karşı eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Biraz kalabalık döndüm yayına. Burası Radyo D. Radyo makinesi çalışıyor efendim. Çavdarımızın Ahmet'in de dediği gibi gramajını yükselteceğiz.
1: Ya ne kadar uzun zaman olmuş bu mikrofona gülmeyeli.
0: Çok terbiyesiz ve ayıp sana yani. Neredesiniz beyefendi?
1: Ya senler, ya bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra görüşmüş gibi hissediyorum seninle kendimi.
0: Halbuki her gün görüşüyoruz.
1: Halbuki her gün görüşemiyoruz. Nerede görüşüyoruz?
0: Niye evlendin, koptun?
1: Vallahi öyle oldu ya.
0: Kopardı seni karın benden.
1: Dertler derya.
0: Yasemin'e buradan sesleniyorum. Kocanı aldın benden, kopardın. Vallahi kopardın. Ne güzel ilişkimiz vardı burada bizim ya. Yemin
1: ederim. Gerçekten öyle ya.
0: Evet. Sen bir nefes al. Ben tamam. Bir Büşra'nın bir özellikle bir acil bir anonsumuz var efendim. Memorial Göztepe Hastanesi'nde tedavisi süren Hasan Eskiköy için 0 RH negatif kan bağışı ihtiyacı var. Acil bir durum var sevgili dinleyenler. Eğer ki müsait olan var ise, kan grubu tutan var ise...
1: kan grubunu bir daha söyler misin?
0: 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Memorial Göztepe Hastanesi'nde tedavisi süren Hasan Eskiköy için... Acil bir durum var sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz radyolar bu konuda önemli. Böyle acil durumlarda biz de destek oluyoruz. Şimdi gelelim çavdarımıza. Ne oldu da peki geri döndün bana yani? Ya ama şükür.
1: Vallahi çok dertler der ya.
0: Kavuştuk mu artık? Diyor.
1: Kavuştuk. Bundan sonra beraberiz.
0: Ya senin ne derdin var Allah'ını
1: seversen? Altı içi her akşam.
0: Her akşam. Her gece.
1: Her gece.
0: Bir de diyor
1: bu
0: ki bana.
1: Bu yüzden her gece ben.
0: Bana bir de diyor ki. Beni diyor menajerin olarak al.
1: Evet.
0: Ya menajer değil, hayatımın en güzel adamısın.
1: Ya sen de benim öyle gerçekten ya.
0: Götür beni diyor gittiğin yere. Gideriz vallahi. Dur. İyisin ama iyi gördüm Çavdar seni.
1: Ben de seni çok iyi gördüm abi. Evet. Tişörtün çok güzelmiş.
0: Neymiş tişörtün bakın ha?
1: Kalips.
0: Bakmadan giyiyoruz işte.
1: Giydiğinden haberi olmayan tek adam. İrfan Aslan abi.
0: Sahne var ya, bunu çıkartıp gömlek giyiyorum. O yüzden. Oo. O yüzden şu anki...
1: Gömleği göremedim.
0: Gömlek arabada. Kırışmasın diye koltuğa asıyorum onu da. Peki bir vize meselemiz vardı demin. Bir sürü mesajlar aldık bununla alakalı.
1: Sen nereye vize aldın?
0: Ya işte düğüne gideceğim benim hanım üzerinden işte bir vize çıktı.
1: Nereye gideceksin?
0: Bulgaristan'a gideceğim. Oradan bir Almanya, Viyana'ya.
1: Aa süper. Bulgaristan evet. Üzerinden mi aldın?
0: Evet, hanımın üzerinden, onu çifte vatandaş.
1: Ha doğru tamam.
0: Öyle daha kolay oluyormuş. Evet. Üç arkadaşıma çıkmadı yani.
1: Bir de sanırım davetli gibi oluyor.
0: Evet.
1: O zaman daha da rahat alıyorsun.
0: Bu davetli değil işte hanım ondan sonra...
1: Kaç gün çıktı?
0: Galiba 6 aylık falan herhalde.
1: Aa güzel çıkmış.
0: Niye, ben bir sene falan çıkar diye tahmin ediyorum.
1: İkinciye.
0: İkinciye mi öyle oluyor?
1: İkinciye be ya.
0: İkinciye be ya. Bakacağız be ya ikinci. Ya bir dinleyicimiz diyor ki İrfan'cığım ben doktorum diyor. Avrupa'da diyor kongrelere falan diyor bursum var, davetlerim var diyor. Tüm evraklarım hazır falan. Bir yeşil pasaportum bile var diyor. Havaalanı kontrolünde diyor sinir oluyorum. 50 kez diyor tribe giriyorlar. Pasaportu alıyorlar, masaya atıyorlar. Tekrar ellerini alıyorlar, tekrar masaya atıyorlar. Başka bir görevli çağırıyor, bir o bakıyor, bir o bakıyor, bir o bakıyor diyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Sonra diyor... Üfleye püfleye diyor, ondan sonra rastgele diyor, bir kaşeliyorlar diyor. Bu tavırı diyor hiç hoşuma gitmiyor bir de diyor. Bir tavır oluştu diyor.
1: Ben Rusya'ya giderken aynı Rusya'daki gümrük polisi direkt bana geçin dedi. Ben adama durdum, tekrar adam başka bir şey söylüyor zannettim. Hani beni orada uğraştıracaklar falan diye bekliyorum. Gerçekten o prosedür bizde çok uzun sürüyor abi.
0: Ya bizde de onlarda da...
1: Ben adamın bana seslendiğinde bir problem olduğunu düşünerekten gitmemeye başladım. Adam bana resmen lütfen geç, lütfen geç diyor artık yani. Yani öyle. Bizde prosedürü biraz uzun sürüyor.
0: Bu nereyi kastediyor bilmiyorum. Avrupa kapılarında mı acaba?
1: Amerika olabilir mi?
0: Bir beyefendi Ümit Bey...
1: Cem Yılmaz'ın var ya... Abi ben geldim abi. Hatırlıyor musun onu?
0: Evet, evet. Pekala. İrfan selam, Ankara'da bu Tarkan konserine biz bilet bulamadık. Zaten ücretsiz de alıp da gitmeyen var mı acaba? Senin vasıtanla birileri güzellik yapsın diyor. Kaan Bey yazmış. Efendim alıp da gidemeyen var mı Tarkan konserine? Alıp da gidemeyen de yani o kadar da. Hani hem alabilmişsin hem sırada bulmuşsun bedava bileti. Bence yoktur.
1: Hatta... Ya sen onu boş ver de Şebnem Ferah konserine kimse bilet bulamıyor dendi haberler yapıldı, herkes oradaydı, ben anlamadım bu işi.
0: Evet, bir de bizim camiadan bütün radyocular falan acaba davetli mi gittiler onlar?
1: Evet, bir dakika, bizden de giden oldu mu?
0: E tabii.
1: Ya bir de bize yok çekiyorlar. O Emre Duymaz'ı da gördüm oralarda.
0: Herkes oradaydı canım.
1: Herkes oradaydı.
0: Yani Tarkan nasıl radyocuları davet etmişti? Şebnem Ferah da etmiş belli ki.
1: Yok canım, beni davet eden olmadı. Seni davet eden oldu mu?
0: Aa bak. Şebnem! Kız Şebnem! Gel buraya Şebnem! Ya çoğu kişi Maçka Parkı'ndan izliyordu orada ya.
1: Beleştepe'den
0: izliyordu, yemin ediyorum orada. Hemen bakıyorum mesajlarınız efendim.
2: Merhaba. Canım. Ben de Disneyland'da olmak isterdim.
0: Ne olmak isterdin?
2: İyi yayınlar.
1: Ama ben gittim, hiçbir şey yok orada.
0: Nereye gitmek?
1: Disneyland'da olmak isterdim
0: diyor. Pekala, senin Çağlar'ın yayınının sapığıyım diyor bir dinleyici.

0: Abicim evlendikten sonra bütün...
1: Hayır, Ethem de bir ara manita yaptı. Ben onu fark ettim bir ara sosyal medyadan ama sonra galiba gene şu an yalnızları mı oynuyor?
0: O da geri sana dönmüş herhalde. T geldi, gitmek istiyorum diyor. Yıllardır Mersin'de oturan arkadaşımın yanına gitmek istiyorum. Bu yaz tatiline 2 yıldır doğru dürüst evden çıkıp bir yere gidemedim artık. Yani Mersin'e de gidersin ya. Vallahi billahi. Mersin'e de gidilmez. Şurası yani. Millet yurt dışına gidemiyor. Bu Mersin'e gidemiyorum diye. Dert yanıyor. Abi kendin mi yaptın vize başvurusunu yoksa acentayla mı yaptın diyor. Yani Bulgaristan'la alakalı bu işi çözen zaten bir tane konsolosluk var o Etiler'deki. Onun üzerine hallettik yani. Yok, acentayla olmadı ya bu. Değil mi? Benim evet. Hanım daha iyi bilir vallahi, bilmiyorum.
1: Aynen.
0: Ama millet acentaya güveniyor. Şimdi biliyorsun acentalara bir soruşturma başlatılmış falan. Onlar da böyle işi çözmüşler botlarla. Bütün açık kapıları yakalıyorlarmış falan. Öyle bir durum var.
2: Abi Çağlar Bey'e soralım mı? Nereye gitmek istiyormuş günün konusuna binaen?
0: Çağlar'ın gitmediği yer mi kaldı? Nerelere gittiniz en son bu kış?
1: Yani Japonya.
0: Japonya'ya gittiniz.
1: Japonya. En son Moskova.
0: Hı hı.
1: Yani gidebilecek durumdayım. Şimdi... En çok gitmek istediğim yer herhalde, yani ne bileyim, şu aralar en çok gitmek istediğim yer Maldivler.
0: Maldivler.
1: Maldivler.
0: Karınızla mı gidiyorsunuz
1: efendim? Karımla gidiyorum.
0: Her yere. Kendisi karısı uçtuğu için. Seni yengeye söyleyeyim, bir de Erasmus'a yollayalım seni. Seni vallahi bir yollayalım oralara. Canım benim. İrfan... O kadar ifşa oldular ki şimdi kapılar bir anda açıl. Evet, şu an bugün herkese kapı açılmış beyefendi. Ben de onu söylemiştim programda. Bakayım şöyle bir bilinçli yapılıyor. Kimse çıkamasın. Ya öyle yani, insanların bak, deminki doktor beyefendi de yazmış işte, semineri var vize çıkmıyor. Ondan sonra öğrencinin eğitimi var, gidemiyor. Yani kaç tane gencin hayatını kararttı bu durum ya. Vallahi billahi. O yüzden çok önemli yani. Yani bir de parayla acentelerden alanlar var. Red geliyor. O paraları toplasan ne eder biliyor musunuz? Yemin ediyorum ya, ne para kaldırıyorlar demek ki yani. Bir sürü insanın vizesi red yemiş. Kaç para mesela acentada? Biri yazsın bana ne kadar acenta üzerinden vize almak. Bak, oradan biz hesaplayalım hemen. Hemen bizim Türkler böyle hesaplar ya. Hemen hesaplayalım size oradan. Biri bir göndersin bakayım.

0: Evet, Aygül en son nereye gitmiş? Dinleyiciler Aygül gidiyor. Aygül Gülben Ergen'le Tayland'a mı gittiler? Kore'ye mi gittiler onlar? Çavdar'cığım, Aygül nereye gitti en son Gülben Ergen'le?
1: Kore.
0: Kore'ye gitti.
1: Aman, Kore'ye gitti. Yani hadi varsın gelsin Japonya'ya.
0: Öyle bir söylüyorsun, Tekirdağ Kore mahallesine gitmiş gibi. Aman be ya. Kore gittiler ama kremlenip geldiler galiba. Kore'ye krem sürmeye gittiler onlar efendim. Ben öyle gördüm Instagram'da. Ya sanki Kore'ye gidip krem sürmek sadece mi? Niye öyle bir şey oldu onlarda? Gülben Ergen'le her ne Instagram açsam Kore'de krem sürüyorlar. Ver bakayım onu.
2: İrfan, Aygül gidecekler kan konserine. Hatta Almanya için bilet aldı falan. Sen bir onda konuşsan o daha iyi detayları biliyor. Bu radyoda... Bunlar çok ayarlamıştı ona bir şeyler.
1: Para Aygül'de görüyorsun değil mi?
0: Aygül'e mi çöksek ne olsun? Aygül'cüm canım ya, Aygül çok güzel kız. Nerede o şimdi?
1: Nerede o şimdi?
0: Dur. Aygül'den çözeceğim senin işini.

0: Efendim haber merkezimize mi gideceğiz, geleceğiz?
1: İrfan, Çavlar'a sorsana, Japonya'ya gitmiş. Japon yeğeniyle bu Ali Sami yeğenin bir akrabalığı var mı? Bir sorabilir mi bir daha gittiğinde?
0: Bilmiyoruz. Var mı Ali Sami'nin akrabalığı?
2: Vallahi para biriminin yer olmasından mütevellit olmadığını düşünüyorum.
0: Pekala. Abi acente sadece kendilerine 300 euro istiyor. 90 euroyu kendin yaparsın diyor. Galiba biz 90 euroyu kendimiz yaptık, öyle diye hatırlıyorum. Pekala. Bir haber merkezimize gidiyoruz. Bir reklama sonra geliyoruz. 0549-204-0104'e. Ne yollamak istiyorsanız yollayın ama konuyu değiştiriyorum. Hedefim. Hedefim diyorsunuz, bana sesli mesaj gönderiyorsunuz efendim. Hedefiniz nedir? 0549-204-0104'e.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Naren Güran cinayetiyle ilgili sanal medyada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

Radyo D'de ikinci saatimize geldik efendim. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz Kanal D'mizin merakla beklenen yeni dizisi Daha 17 ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana geldi ve reytinglerde de güzel bir başarısı var. Bu yazın fenomen dizisi olacak. Hem ekibe selam olsun hem de yapımcısı değerli Yaşar abiye, Pastel filme selam olsun. Bodrum'da çekiliyor efendim, biliyorsunuz dizi. Bodrum'un o güzel sokakları, o ışıltılı hayatı falan. Yani aslında Kanal D Bodrum'u bu yaz evinize taşıyor o. Öyle oldu. Bir Bodrum havası esiyor efendim dizide. Ve bu dizideki o büyük hesaplaşmalar, senaryo da çok değişik, güzel olmuş. Sırlarla böyle ters köşelerle dolu bir hikayesi var. Daha 17, pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de ikinci bölümüyle sizlerle sevgili dinleyenler. Kaçırılmasın. Tam bir gençlik işi gibi duruyor ama bence yetişkinlerin de birçok şey bulduğu bir dizi oldu. O yüzden bu yazın fenomen işidir Daha 17. Ben de Yaşar abinin yapımcısını bir hikayesi var, anlatmıştım. Yıllar önce Adana Altın Koza Film Festivali'nde sunuculuk yapıyorum. Orada bir sürü röportajları falan yaptık. Otelin lobisinde Adana'da biri geldi, dedi ki o arada biz Çılgın Dershane'yi yeni çekmişiz falan. Ya dedi, sen dedi, ben seni nereden hatırlıyorum, oyuncu muydun dedi, sunucu muydun falan. Dedim ikisinden de hatırlıyor olabilirsiniz falan, böyle havalı havalı. Bana dedi ki seni dedi bir yerde dedi oynatacağım ama şu saçını kes dedi, tamam mı? Ben o arada yani saçımı böyle dikiyorum, modaydı biliyorsunuz. Tam Apache yıllarımız yani, tam. Biri saçımla ilgili bir şey söyledi ama sinir oluyorum. Hemen bir trip attım adama. Sonra bizim menajer Berna Hanım geldi. Ne oluyor dedi İrfan. Dedim ne bileyim ya, adam geldi, saçını kes, sana bir rol vereceğim falan dedi. Oğlum dedi, Pastel filmi sahibi Yaşar abi. Ben hemen aa dedim, Yaşar abi ne yapıyorsun ya? Dur hemen dazlak yapayım saçımı ya. Hemen kestiriyorum abi dedim, hemen kestiriyorum. Böyle bir tanışıklığımız var Yaşar abi de. Ama Yaşar abi yıllar sonra tam Çılgın Dershane gibi dizi çekiyor şimdi Kanal D'de. Vallahi bizim işe çok benziyor iş yani.

0: Murat Eren diyor ki seneye de diyor devam ederse bu dizi daha 18 mi olacak diyor. Her sene evet bir yaş koyacağız üstüne o onu. Arkadaşım, uyku bize biz ona düşman. Şimdi bir beyefendi bir mesaj atmıştı. Nerede o sesli mesaj? İzmir'den Ulvi Bey ne demiş bir bakalım şöyle bir. Buyursun Ulvi Bey.
1: İrfan, sen eşinin üzerinden aldığın için vizeyi hiç para ödemiyorsun. Yani beleş aldın vizeyi. Ben konuyu kapatma yani.
0: Vallahi doğru. Yani eşimin o durumdan biraz faydalandım. Ya millet sırf vize mize vatandaşlık için evleniyor yani. Bakar mısın? Vallahi benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Bakar mısın? Bu çok önemli bir şey. Gerçekten. Ya ben eşimin üzerinden vatandaşlık bile alabiliyorum ya. Yani. Vallahi.
1: Öyle. Ben de çift vatandaşım. O yüzden iyi biliyorum. Fakat Bulgaristan üzerinden vize aldın. Almanya'ya gideceksen mutlaka ilk çıkışını ve ilk dönüşünü Bulgaristan üzerinden yapmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde 6 ay sonra 1 yıllık vize hakkını kaybedersin.
0: Bak bu çok önemli evet. Ulvi abi çok teşekkürler bilgilendirdiğin için de. Evet öyle bir durum var. Yani Bulgaristan üzerinden Almanya'ya gittiğim zaman tekrardan Bulgaristan üzerinden oranın kaşesiyle Türkiye'ye girmem lazım. Hatta yani ikinci vizede sıkıntılar çıkmaması için çok da gezme diyorlar yani. Hani çok da şey yapma. Ama bir Almanya bir Viyana yapmak durumundayım. Onu öyle halledeceğiz. Çok önemliymiş ya vallahi billahi bu tarz şeyle. Bak bütün dinleyiciler mesaj atmışlar. Seyit Ay Beyefendi kişi başı 1700 küsür lira konsolosluk üzerinden çözüldüğü zaman. Ama bir beyefendi 300 euro istiyor acenteler. 400 euro istiyor diyen var. Yani bakın orada da gerçekten devletimizin hani bugün o soruşturmalar bilmem ne çok kıymetli. Şimdi bu bazı acenteler yapay bir vize problemi yaratıyorlar. Vize çıkmıyor, vize çıkmıyor herkes diyor. Bunu aslında birileri yapıyor sevgili dinleyenler. Yani vize krizi yaratıp sonra cebimizdeki o 300 euro, 700 euroya kadar varan şeye çöküyorlar efendim ya. Yani bu bizzat böyle oluyor. Gerçekten bizzat böyle oluyor. O yüzden de bu acenteler, o şirketler, bilmem neler kendileri yaratıyorlar bu vize problemlerini. Önceden çöküyorlar kapılara, bir bot hesaplar kurmuşlar. Maalesef durum böyle.
2: İrfan, canım. Merhaba ben Bahar.
0: Bahar'cığım.
3: İrfan merhaba, ben Ümit. Çok özledik.
2: İrfan seni çok özledik.
0: Ne yapıyorsun Bahar'cığım?
2: Sana bir haberim var. İrfan biz dün dil bilgisi kitabından ders çalışıyorduk.
0: Evet.
2: Ders çalışırken bir sorunun altında cevap olarak İrfan yazıyordu. Ben de yanına Aslanhan yazdım ve İrfan Aslanhan oldu. Seni çok seviyoruz İrfan.
0: Ya canımsın ya Bahar ya.
3: Biz seni seviyor İrfan. Deniz İrfan.
0: Canım benim. Sağ ol canım. Ya Bahar'cığım enerjine kurban ya. Vallahi. Hemen yazmış. Vize bakışlım, pasaport gözlüğüm. Daha 17 dizisindeki başrol oynanan çocuk Çağatay Ulusoy'a çok benziyor. Kardeşim acaba demiş Gülçin. Evet hatta onunla alakalı editler falan yapılmış. Vallahi ben Bodrum'a gittiğim zaman oradan yayın yaptığım zaman o kardeşimle falan program yaparsak oradan bir yakından bakacağım Çağatay'a gerçekten benziyor mu diye. Size fotoğraf atarım Gülçin Hanımcığım orada. Bak mesaj var diyor ki ben hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım ama anamın karnında iki kere çıkmışım diyor. Düşmanlar daha meraklı.

0: Az önce bir soru sordum. Hedefiniz nedir dedim. Yeni bir konu açtım sevgili dinleyenler. 0549-204-104'e bana hedefinizi yollayın ya. Hedef? Hedef ben miyim Tayfun ya? Ha? Şimdi reklamlardan sonra hedefinize bakacağım. Ne demiş? Aç
1: bakayım. Bir de ikinci hedefimiz, ilk radyoya attığım mesaj İrfan. Düz yatan bir engin atan lazım. Diğerleri hep yan yattığı için düz yatan zor bulunuyor.
0: Sen var ya.
1: İrfan, o da soru mu ya? Hedefimiz Dünya Kupası. Bizim çocuklara başarılar. İnşallah çok güzel bir başarı elde ederler. Derdimiz şu an onların maçını izlemek.
0: Doğru çok söylüyorsun. Selamlar, çok selamlar sevgiler abicim. Şu an trafikte olanlar hedefinizi yollayın bana 0549 204 0104'e.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşünün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
5: Reklam.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Olur Mu Olur diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: sevdik, yeni hayaller kurdum. Nefreti görünce açıldı ufkum, anladım. Saatimiz durmuş rastgele.
1: Herkese rast gelsin, yolda olanlara rast gelsin efendim. Burası Radyo D. Cuma partisi burada. Cuma partisi burada. Şimdi şurayı bir ortalığı bir karıştıracağım. Böyle sahne programıma çevireceğim şimdi burayı. Efendim, hedefinizi sorduk ve teker teker bir mesajlara bir bakayım şöyle. Nedir hedefiniz? İrfancığım, bir sonraki hedefim herkes tarafından böyle anılmak demiş. Bir ekran görüntüsü atmış. Böyle bir karakter, böyle bir zenginlik, böyle bir konuşmak. Nokta nokta nokta üst sürü şey. Ama bu da olmaz, bunu okuyamam orada. Olmaz o.
2: Hedefim iyi bir hemşire olmak.
1: Hemşire olmak diyorsun.
2: Benim hedefim icatlarım.
1: O değil, o da değil, o da değil, o da değil. Türkiye Cumhuriyeti olarak hedefimiz Avrupa Birliği vize muafiyeti. Tek hedefim İrfan Aslan Han diyor. Öyle mi diyorsunuz? Bakalım. Şöyle. Hedefim sabah kurduğum alarmları kapatmak, çünkü Türkiye gol attığında zaten herkes bağıracak, ben de kalkmış olacağımı diyor. Gol, gol, gol, Türkiye attı, gol oldu. Eren abi diyor ki İstanbul'da yaşayanların tek hedefi hayatta kalmaktır, diğer hedefleri sonra gelir demiş. Doğru söylüyorsunuz vallahi. Bakayım başka burada neler var. Gün sonunda 3 litre kola içme hedefim var diyor. Beyefendi, Donald Trump mısınız? Donald Trump açıkladı ya, kola şeymiş ya, bağımlısıymış kendisi. Vallahi. İrfan, bayram tatili yaptım. Sıradaki hedefim 6 günlük yıllık iznim diyor. Bugünkü hedefimi doldurdum demiş bir dinleyicimiz. Ne yaptınız acaba?
3: Türkiye'nin ne oluyor? Namı değer velet babası.
1: Bak, sürpriz geliyor. Üncü.
4: Bak şimdi sen buraya geldin ya, kızları görüp çok beğendin ya, gece gündüz hep eğlendin ya, hayallerle kendinden geçtin ya.
3: DJ top dolu, full paket, son seri, son sunum, bundan ötesi MC Dada.
1: Allah! Efendim, Deha verdi bu şarkının altyapısını, ben okudum, sizlere armağan olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Size gelsin bu şarkı.

0: Vallahi ben de dinlemedim. İlk defa dinleyeceğim biliyor musun? Yemin ederim. Daha yeni Esatlar, İbolar yolladı.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Vaaay.
1: Unutmaya çalışırım.
0: Biraz sesi yükseltir misiniz? Arabada

la la la. Güzel olmuş be. Vallahi bayıldım ya. Geçen pazar mı ne, Esat Fidan'ın stüdyoya gittik, seslendirdik. Az önce İbrahim attı, hemen Yusuf da yükledi. Ben de yeni dinliyorum ya.

0: sonlarını kaydetmemiş, eklememiş İbo. Abi bir dinle nasıl oldu dedi. Nasıl olmuş sevgili dinleyenler? Nasıl oluyor daha doğrusu? Sizin fikrinizi alayım ya. Ram baba ram baba ram baba bam bam. Müzik işleri de öyle kolay değil. Gireceksin stüdyo, okuyacaksın onun aranjesi, onun melodayını, cartı, curtu, neler neler var. Hemen dur şu İbo'ya yazalım. Ram baba ram baba ram baba bam baba. Bakayım şöyle neler gönderiyorsunuz.
1: Ya seni dinliyorum. Harikasın ya. Çok da güzel söylemişsin.
0: Öyle mi?
1: Avcılardan Emine ben.
0: Emine Hanım teşekkürler.
1: Son ses açtım radyoyu.
0: Oo, bayıldım diyor dinleyicim. Vallahi herkes beğenmiş. Berkay Gündoğan. Güzel. Bunu ufak böyle bir kliplendirip hemen koyayım Instagram'a, YouTube'a. Vallahi. Deha'ya çok teşekkürler. Altyapı, aranje ilk o yapmış. O gönderdi vallahi. Deha bilimli er. Canım Deha'm. Sağ ol. Sahnede işte söyleyeceğiz. Bu akşam ilk defa çalacağım bunu da. İyi güzel, beğendiyse o iyi, alkışlar malkışlar geliyor, hoşuma gitti şimdi. Ben zaten ne yapsam ilk size dinletiyorum, ondan sonra sahnede kullanıyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi. Canan Hanım çok teşekkürler, 10 parmağında 10 marifet maşallah diyor. Canancığım sağ ol. Siz hatırlayın çalayım ben onu, tamam mı? Bir de baktım.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: uzak. O gece bu gece.
1: Tırtır edip söylenmesen kan ter içinde eğlensek son dilenin hatırına.
0: Güzeller içinden kimi seçtin?
1: Güzeller içinden.

0: seçilen biri seni seçti. Kalbimi sana, ben sana verdim.
1: Bu şarkı da böyle sahnede tam böyle müşteri böyle düştüğü zaman ayağa kaldırmalık şarkımız efendim. Herkes çünkü yandakine söylüyor güzeller içinden seni seçtim diye. Bir de diyorum ki güzeller içinden kimi seçtiniz uyumayın diyorum falan. Ha, ha. Efendim burası Radyo D, Cuma partimiz devam ediyor. Vallahi reklam arasında bir Bodrum'la konuşuyorum. Bir aranjörümüz o şarkıyı kaydettik ya. Ya çok sevildi bu arada. Herkes bir daha falan yazmış. Yani hatta bir şarkıyı bana gönder bu akşam çalacağım diyen var. Şarkıyı isteyen var. Bak bak bak neler söylüyor.
2: İrfan abi müziğin çok güzel olmuş. Hmm. Eğer ki ne şey olursa bunu bize bir gönderme şansın var mı?
1: Bak bak bak bak. Vallahi isteyene yolluyorum şarkıyı.
0: Senler içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim.
1: Ayşegül Hanım bir tur daha dinleyelim diyor bir tur daha. Bu şey gibi oldu Aygül Hanım. Şey Ayşegül Hanım. Ya bir tur binebilir miyim hani bir tur daha. Ya bir tur daha atalım mı ya? Cansınız olmaz mı ya? Yaparız. Efendim az önce sordum dedim ki hedefiniz nedir? Trafikte olanlar, cuma günü bir yerlere gidenler, bir hedefiniz var mı? Yok mu bir hedefiniz ya? Nasıl olmaz ya? Hedefsiz mi yaşıyoruz? İlla bir hedefimiz var. Bak milli takımımızın, değil mi, maça gidip gol atma hedefi var. Yok mu hedefi? Ha? Gol, gol, gol, gol. Türkiye attı, gol oldu. Türkiye attı, gol oldu. Fark etmez kısa vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler. Bak tasarımcı yazar Neşe diyor ki hedefim diyor bestelerimin diyor iyi bir sanatçı tarafından söylenmesi. Hedefim milli maçların olduğu günler uyanabilmek diyor. Selim göndermiş. İzmir'den mesaj var. Sen olmasa çekilmez bu yol. Otoban çok fena. Torbalı'dan çıktım bir saattir otobandayım demiş. Ve fotoğraf göndermiş. Hala orada mı? Bir arasanıza bu beyefendiyi. Hala otobanda mı acaba? Otobanda olanlara özel şarkı bugün. Kral bugün iş yerinden geç çıktık. Şimdi duydum parçanı. Bir daha çal da dinleyelim be demiş. Evet dur bir daha çalayım size ya. Ayarlayın arkadaşlar. İntrosuz halini. Bakayım şöyle bir hedefim 3'e 5'e bakmadan para toplamak diyor. Bu ne? Herkes ya şey limit belir şey yapmayalım yazmayalım. Vallahi şey gibi olmuş ya, bahisçi gibi olmuşsunuz hepiniz. Bakayım şöyle bir.
3: İrfancığım iyi akşamlar. Kısa vadeli hedefim pazar günü bir ufak ev yangını oldu bende.
1: Öyle mi? Aman.
3: Onun yaralarını sarmak. Uzun vadeli hedefim büyük oğlumun nişanını yapmak. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletin.
1: Bak hedefim var büyük oğlanın nişanını yapmak diyor. En büyük hedef o ya. Çünkü hedef büyük para kaldırır yani o... Nişan mışan
4: falan. İrfan abi ben her yer mezuniyetime gidiyorum.
1: Mezuniyete mi?
4: Hedefim üniversiteyi bitirmek ama daha ortaokula geçiyorum. Hmm.
1: Peki şarkımız geliyor efendim. Zuhal'cim senin ne hedefin?
5: İrfan'cım hedefim benim aslında böyle küçücük minicik bir bahçe. Kendi yetiştirdiklerimi yiyeyim, içeyim. Onunla çalışmalarım var. Solucan gübresi falan yapıyorum. Öyle. Bakalım. Bu işimi geliştirmek isterim yani ben. Hı. Hem böyle yollarda başkasının yanında çalışmam. Kendi yetiştirdiğimi yerim. En büyük hedefim bu.
1: Hı. Abi 15 günde hedefim sınavda 10 net diyor. Hadi bakalım. Bugün hedefim su içmek demiş. Hedefim tüm borçlarımı kapatmak diyor Berkay. Bakayım şöyle bir... Aylık hedefim 2000 euro diyen var.

tekrardan yazsın onu. O kadar çok mesaj geldi ki üstüne unuttum onun. Nerede o? Evet, şarkı geliyor. Çok güzel oldu. Canım Türkiye'm bize gelsin. Bakın trafikte olanlar, arabada olanlar özellikle sesini yükseltin. Özellikle. Yükselt sesini.

Vallahi istek geldi. Bilemiyorum. Milyonlar istedi, çalıyor.

Ya güzel olmuş bu be, enerjisi falan yani, eline sağlık Esat Fidan İbrahim'im. Bütün şarkılarımı onlarla yapıyoruz zaten. Şimdi 12 Haziran'da da bir slow bir şarkı o gerçi, o mecburu çıkaracağız. Ya bizimki öyle keyif için yani. Hani bir de sahnede bunlarla sahnemizi yapıyoruz falan. Çok işime yarıyor yani açıkçası. Vallahi billahi. Güzel güzel, sevdiğinize ben de sevindim. Bundan sonra aklınıza geldikçe hatırlatın, çalalım, tamam mı? Vallahi. Hemen bakalım, Nurettin Çetin, Bursa'dan Nurettin diyor. Soyadımı eyvah verme demiş. Aman. Neyse devamını okumadım Allah'tan. Neyse devamını okumadım. Merhaba, ben gerçekleşmiş bir dilekten bahsetmek istiyorum. 15 yıldır diyaliz hastası olan eşimin babasına uygun böbrek bulundu ve şimdi yeniden doğduğunu söylüyor. Onun ziyaretinden dönüş yolundayız. Elif ve Furkan'dan selamlar, tüm hastalara şifalar demiş. Ah be. Ne güzel mesaj, ne güzel haber bu.

0: İlk hedefim bu ayın 27'sinde nikah masasına oturmak diyor. Zübeyde Hanım ne demiş? İrfan iyi bayramlar. Hedefi mi? Bahçeli müstakil bir ev ve birkaç tane tavuk bakmaktı diyor. Hedefe bak. Maşallah, maşallah. Bakayım şöyle bir.
1: Dertmez miyiz? Hadi bakalım.
0: Aha, kaydetmiş. Vallahi dinleyici kaydetmiş. Kız ben sana atayım bunu evde çevire çevire dinle yani. Vallahi. Arkadaşlar şu arkadaşa bu şarkımızı atalım. Biz bu parçaya çok alışırız diyor bak. Bakayım şöyle bir video geldi. Ne o video? Alttaki neymiş bu? Açayım şöyle.
2: Şarkın çok güzel olmuş canım. Ağzına yüreğine sağlık. Ya. Tam gün batımında dinlenecek bir şarkı. Selamlar.
0: Yalnız şu an bu videoda abim sol ayağını direksiyonun yanındaki torpidonun üzerine çıkarmış. Efendim. Bu nasıl bir videodur ya Rabbim? Gün batımında minibüs, otobüs mü artık neydi, tır mı kullanıyorsunuz, kamyon mu, nedir nedir bu, tren mi kullanıyorsunuz efendim, siz ne kullanıyorsunuz, o nasıl bir rahatlık, uçakta mısın sen, ne kullanıyorsun?

0: Emel hocam sağ olun efendim. Hadi ben gidiyorum. Reklama gideceğim, geleceğim. Haberler var onun öncesinde. Şarkı isteyenler söylesinler atayım, tamam mı? WhatsApp'tan 0549 204 0104. Kızlar İpeş'te Mali. Bu neymiş bir bakayım.
1: İrfan İzmir'den selamlar.
0: Selam canım.
1: Telefonumun ve radyomun şarjı bitmeden sana mesaj göndermek istedim. Çünkü burada elektrikler kesik.
0: Aa niye?
1: Hedefim hele şu elektrikler bir gelsin. Hı-hı. Yarım kalan çizimimi bitirmek. Yarına lazım.
0: Niye elektrik yok ya İzmir'de? Ne oldu yine? Hani sular yok falan, alışız da elektriğe ne oldu?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Narin Güran cinayetiyle ilgili sanal medyada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sonra bankayız Halkbank.
0: Radyo D.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: birlikte bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Reklam.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Radyo D'de sakiler, aşığın kaderi. Yalnız trafikte bunalmışsınız ya. Vallahi billahi size çile bülbülüm çile çalacağım biraz. Biraz sonra. Çok fena bu cuma. Geçen hafta tabi İstanbul boşalmıştı falan işte böyle yok bayram tatili trafiği. Ankara'yı Tarkan salladı bugün. Fena durumlar efendim. Şimdi az önce haberlere falan bakıyordum. Seda Sayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göya iddia meclisi karıştırdı diye bir başlık vardı, tamam mı? Dedim Seda abla niye meclisi karıştırmış, ne oldu? Seda Sayan'a kayyum mu atandı dedim acaba? Ne oluyor dedim. Seda Sayan'a da mı mutlak butlan dedim acaba ne oluyor? Meğerse şöyle bir iddia var, bilmiyorum. Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddia edilmiş. Mecliste konuşulmuş bu 150 taksi plakası. Ne yapıyor abi 150 taksi plakası? Büyük para ama. Şimdi yayınımızı dinleyen taksici abilerimiz. O kullandığınız taksilerden birisi Seda ablanın mı onu bilmiyorum. Ya vallahi siteler haber başlığı atmışlar. Seda Sayan meclisi karıştırdı falan diye. Zaten karışık, bir de Seda Sayan mı karıştırdı acaba? Ne oluyor? Vallahi ya. Bu doğru mu acaba? Hep yıllardır ama söylerler. Yok Bülent Ersoy'un işte 200 tane taksisi var bilmem. Seda Sayan'ın yok 150 tane plakası var falan. Bu sanatçıların plakası var iddiası doğru mu acaba? Bakın bir tane taksici çıkarsa evet benim bu arabanın plakası Seda ablanın derse oradan anlayacağım ben. Şarkılarınızı attım. Daha ne istiyorsunuz ya? Tamam işte. Ne bu?
1: İrfan merhaba. Adana'dan selamlar.
0: Selamlar.
1: Benim hedefim de kız arkadaşlarımın yanına ulaşıp güzel bir cuma akşamı geçirmek. Bir de Soner Sarıkabadayı çalarsan bu yol şahane gider benim için.
0: Hangi
1: İyi
0: şarkısı?
1: Yayınlar.
0: Hangi şarkısı ama Soner'in? Soner'in hangi şarkısı? Bu şarkı şu an trafikte bunalan dinleyicilerimize geldi.

0: Beraber bir Allah çekeceğiz diyor şu an. Aha! Aha!
1: Çile bülbülüm.
0: Allah be! Of be! İrfan onu taksicilere vermezler. Aracı şirketler var, onlara verirler demiş. Efendim, taksiciler esnaf odası başkanı İsmet Dalıcı'nın açıklaması varmış. Çektin, çektin. Sayın Dalıcı demiş ki sanatçıların plakaları var iddiası sosyal medyada kesinlikle doğru değil.

Ya galiba anladığım kadarıyla olan da söylemiyor bunu. Anladım. Ama niye yani sanatçıların taksi plakası olması yasak mı, onu anlamadım.

Evet, dinleyicimiz olsa ne olur, isterse 1500 tane plakası olsun diyor. Yani, değil mi? Bahara erdi kışım. Hazır mıyız? Çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile.

0: gönlü. Oh be, rahatladınız mı trafikte olanlar? Oh ya, vallahi billahi oh ya.
1: Düğün için elbise almaya gideceğim yarın.
0: Evet.
1: Yani hedefim çok güzel. İstediğim renkte bana iyi yakışacak bir elbise bulabilmek.
0: Ben bulayım. Rengi atayım ben sana. Valla.
1: Düğün için...
0: Ha, onu okumuşum zaten.
1: Abi öyle anlattın ki pazartesi...
0: Tamam. Şuna da bir bakayım şöyle.
2: İrfan merhabalar.
0: Merhabalar.
2: İyi yayınlar diliyorum. Çağla ben. Sıradaki şarkıyı canım sevgilim Günkut için istiyorum. Teşekkürler.
0: Neşe Hanım'dan canısı sevgilisine gelsin. Sezen Aksu'dan rakkas gelsin. Ya biliyorsunuz sıradaki şarkı kampanyamız var radyomuzda. Sıradaki şarkı kime gelsin? Siz söylüyorsunuz, canısı sevgilisine geliyor. Ama ya Neşe'cim biraz çok romantik oldu bu rakkas ya. Bu evet. Bu çok aşırı romantik oldu ama yani.

0: basmam salla. Yalnız aşıklar sardı bir anda yayını. Evet. Bir çiftimiz de balayından dönüyor efendim. Umut Karataş ve yeni müstakbel eşi. Ama şarkılar çok romantik. Yani... Ne diyor ha? Umut Bey ver bakayım.
1: Umut abi selamlar.
0: Selamlar.
1: Geçen hafta cumartesi günü düğünümüz vardı. Şimdi de Antalya'dan balayı tatilinden dönüyoruz. Bu balayı yorgunluğunun üzerine eşimle seni dinlerken bize bir şarkı armağan edersen seviniriz. Seviliyorsun. İyi akşamlar.
0: Balayı yorgunluğunun üzerine. Değil mi öyle dedi ya, balayı yorgunluğu dedi. Ver bakayım.
1: İrfan abi selamlar.
0: Dur, evet.
1: Geçen hafta cumartesi günü düğünümüz vardı. Evet. Şimdi de Antalya'dan balayı tatilinden dönüyoruz.
0: Evet.
1: Bu balayı yorgunluğunun üzerine eşimle seni dinlerken bize...
0: Dünyanın en güzel yorgunluğu ya. Salla! Biraz sonra balayı yorgunluğu yaşayan dinleyicilerimize ve Neşe Hanım ve sevgilisine de... Şimdi pazartesi günü konuğumuz Serkan Nişancı, bu Eller Üzer şarkısının sahibi. Bakayım ondan bir slow şarkı ayarlayayım. Bu rakkas çünkü aşırı romantik oldu, bu aşırı olmaz. Bunu saymıyoruz, tamam mı?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
4: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opet doldur kazan.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Radyo T. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı story atıp etiketlemeyi unutanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Serkan Nişancı pazartesi günü bu şarkıyı burada canlı canlı söylemek üzere burada Radyo D'de konuğum oluyor. Size canlı canlı okutacağım pazartesi günü. Yanında da bu ülkede gerçekten de çok büyük bir değer. Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit'le geliyor. Yiğit Mahzuni ile. Evet. Yiğidimle birlikte Serkan'ı ağırlayacağız efendim. Pazartesi günü. Az önce size bir duyuruda bulunmuştum. Memorial Göztepe Hastanesi'nde tedavisi süren Hasan Eskiköy için 0 RH negatif kan bağışına ihtiyaç var diye. Onu tekrarlayayım buradan gitmeden sevgili dinleyenler. Memorial Göztepe Hastanesi'nde tedavisi süren Hasan Eskiköy için 0 RH negatif kana kan bağışına ihtiyacımız var. Lütfen dinleyicilerimize duyurulur. Asil abi ne güzel söylemiş. Hedefim Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyor. Bununla noktayı koyalım günün konusuna. Hepimizin hedefi bu olmalı da elzem bir şekilde hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek efendim. Ne yapalım öyle giderken aşıklar dinliyormuş, balayından yorgun dönenler dinliyormuş. Bir dinleyicimiz de diyor ki İrfancım sıradaki şarkı canım kendime gelsin. Sevgilim yok, pazar günü de doğum günüm, ne yapayım demiş, kendime gelsin diyor. Nuray Hanım mı? Nuray Hanım'a gelsin. Ya çok şarkı var sırada da böyle hangisini çalsam ya? Nereden başlasam ki? Şu da bir istek geldi bu şarkıda. Ben de hiç dinlemedim ama bir bakayım nasıl bir şey mi? Eyvah! Kemal Alaçayır. Üzülürüm, dayanamam. Onun arkasına da bir istek daha var. Güzelim bir derde düştüm. Of! Sonra Elif Buse Doğan'dan bir istek. Eyvah!

Yahu Kemal Alaçayır, sen ne yaptın? Normalde bağlama virtüözüdür Kemal abi ama ilk defa dinliyorum onu. Hedefimiz de bu arada diyor düğünden gelen takı ile balayına gitmekti demiş bak o. Helal olsun be. Afiyet olsun. Çatır çatır yiyin. Çatır çatır Umut'cum. Hayırlı olsun efendim. Yuva kuracak olanlara da Rabbim nasip etsin. Zor bu dönemde evlenmek de zor. Ama o hayaller gerçek olsun ya. Şimdi bir şarkı daha onu da yapacağım. Hatta onunla gidelim artık. Elif Buse Doğan da haftaya pazartesiye bırakalım yani.

diyor. Sağlığına kardeşim demiş. Abi çok teşekkürler. Of. Nasıl özendim şu an Asil abi. Vallahi ya. Kayısı, kiraz. Biraz çay, biraz ayranı. Ya.

Efendim gidiyorum ben sahneye doğru. Yoğun biliyorsunuz bugün iki sahne. Bir önde kabare programı, sonra gece artık onun after'ı yani. Pazartesi burada olacağız konuklarımızla. Ama tabii bu dostluğu ne olur Instagram'dan devam ettirelim hafta sonu da dedikoduya. Neyse artık yazın bana İrfan boşluk Aslanhan ne isterseniz oradan sohbete muhabbete devam edelim, olur mu? Sağ olun, var olun. Yine sayenizde çok tatlı bir akşam geçirdik. Yusuf'um teknik masada bugün bizimleydi. Sağ olsun Yusuf. Bu şarkı sizlere gelsin efendim.

0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EZCO demek.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Radyoda Eden, herkese merhaba. Bugün 5 Haziran 2026. Günlerden her zaman olduğu gibi Cuma. Bu arada rak başladı. Ben Meltem. Stüdyoda yalnız değiliz. Çok sevgili Serdar Öktem, Türkan ve Ümit stüdyoda beraberiz. Radyoda hayatında ilk rock müzik çalan kişi benim dediniz, Serdar Öktem. İsterseniz buradan girelim. Kaç yıllarıydı?
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz bu arada tekrar.
1: Teşekkür ederim. Evet, sevgili dinleyiciler, Meltem dedi ki burada rock müziği, yabancı rock müziği ilk çalan benim dedi. Dedim çok yanılıyorsun. Çünkü ben Kanal D Radyo'nun Ümit Zileli burada genel yayın yönetmeniyken müzik direktörüydüm. Ve Kanal D Radyo'nun müzik politikasını biraz rock'a doğru kaydırmaya çalıştım. Dolayısıyla
0: kaydırmışsınız bize de, işte imkan sağlamışsınız.
1: Evet,
0: teşekkür ederiz.
1: Şimdi çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Dolayısıyla ilk buradaki rock müzikleri ben çalmıştım.
0: Led Zeppelin'de çalmış mıydınız?
1: Çalmaz mıyım?
0: Şimdi Led Zeppelin girince zaten uzun uzun konuşacağız. Önümüzde 2 saatimiz var ama Led Zeppelin'le ilgili bir şey söyleyeceğim dedi. Ümit Led Zeppelin çalarken bir onu öğrenelim.
2: Ben şimdi Serdar Hoca tabii ki kendisini tanıtması için fırsat vereceğiz ona.
0: Tabii ki.
2: Biz ne kadar tanıtmak istesek de 3-4 ana başlığın dışına çıkamayabiliriz. Belki kendisinin kendiyle ilgili bahsetmek istediği şeyler de olabilir. Onun öncesinde sadece şeyi soracağım. Ben hani Serdar Öktem deyince aklıma Pink Floyd geliyor ama niye Led Zeppelin gelmiyor diye soracaktım. Bir de burada yine şeyi sormak istiyorum. Kendisinin bas gitar çaldığını daha önceki zamanlarda. Hani bu Paul Jones'un bas gitar çalışı özellikle ve John Bonham'ın davul çalarken o yoğurt kabı, bizim burada Taksim'dekiler çıkarır ya, yoğurt kabı sesi çıkarışı. Bunlarla ilgili hiç düşündüm ya da bir anısı var mı? Yani yoğurt kabı sesi geliyor mu gerçekten oradan? Yoğurt kabı sesi geliyor oradan. Hiç bu açıdan dinledim bilmiyorum. Çok güzel bu arada, başka bir şey. Bir de Paul Jones bas gitar deyince ona ne hissettiriyor?
1: Hani? Evet, şöyle benim için bas gitarın hani ilahları diyelim. En önemli bas gitaristler arasında Paul Jones önce gelir, birinci gelir. Belki yani birincilikte, ikincilikte yarışırlar ama ikincisi de muhakkak Metallica'nın Cliff Burton'ıdır. Sonra Iron Maiden'ın Steve Harris'i gelir. Bu basçılar çok melodik bas çalabilen, aynı anda vokalle bası destekleyebilen ve müziğe sadece bir bas gitarist, bir basın sanıldığı gibi bir altyapı oluşturmak değil, o müziğin melodisini olduğu gibi hem desteklerken hem altyapıyı oluştururken hem davulla bir iletişim halindeyken müziğe büyük bir renk katması. Bunlar cazda da bunun örneği Stanley Clark örneğin, Steve Swallow çok önemli basçılar. Bunlar müzikte basın ne olması gerektiğini, ne yapması gerektiğini kurgulayan insanlar. O yüzden de bu basçıların çaldığı müzikteki mixlerde bas zaten hep öndedir. Siz onu duyarsınız illaki. Bazı gruplarda bası geri çekerler ki Metallica'nın sonraki dönemde, Cliff Burton sonraki döneminde Jason Newsted zamanındaki, Jason Newsted nefis bir basçıdır. Led Zeppelin'e geri döneceğim, özür dilerim ama bunu söylemek gerek. Çok iyi bir basçıdır. Çok severdim. Ama Cliff Burton'ın yasını yaşayan Metallica ne yazık ki Jason Newsted'i mixlerde geri plana almıştır. Ben bu Pink Floyd kitabından sonra bir de Metallica kitabı yazdım. O da sonbaharda raflarda yerini alacak. Orada da bunun örneklerini çok verdim zaten. Orada bası geri çektiler ve Jason Newsted döneminde ilk albümlerde duymazsınız Jason Newsted'i. Çünkü mixte kaldırmışlardır neredeyse. Bazı gruplar duymuyor. Ya da bazen mix hataları yapıyorlar. Burada barlarda dinlediğimizde falan da çok karşımıza çıkıyor. Ve bas yok oluyor. Bas yok olduğu
0: oradaki
1: zaman...
0: strateji neydi acaba Metallica'da gerçekten? Yastan ötürü mü?
1: Yastan ötürü. Yas tutuyorlar. Cliff Burton'ın yokluğu onlara çok...
0: Çok trajik bir kaza.
1: Çok koydu. Çok trajik bir... Otobüs üstüne devrildi. Grupça kaza geçirdiler. Bir tek Cliff Burton öldü. Led Zeppelin'in tersine Metallica dağılmadı ama çok ağır bir dönem geçirdiler. Onun yerine Jason Newsted'i aldılar ama Jason Newsted'i bu sefer de hep dışladılar. Led Zeppelin'de evet bas çok ön planda ve bizi yani ben müzik dinlemeye diyeyim, müzik çalmaya demeyeyim, müzik dinlemeye başladığımda işte rock dinlemeye başladığımda 9-10 yaşlarındaydım. 3 grupla başladım. Birincisi bunların Sweet'ti. Sweet'i belki kimse bilmez ama hani parçalarından bir örnek vermek gerekirse Ballroom Blitz mesela çok önemli parçalarından biridir ve Hard Rock'un Sweet başlatıcı grubudur. Sonra Pink Floyd geldi ve Led Zeppelin geldi üstüne. Bunun üstüne işte çok uzun bir zaman geçti ve benim Led Zeppelin aşkım hiçbir zaman bitmedi. Yoğurt kabını hiç dikkat etmedim Ümit. Ciddi hiç dikkat etmedim. Ama Led Zeppelin davulcusu öldükten sonra grubu dağıttı.
2: İflah olmadı, evet.
0: Sen söylemek istediğin şey dedim.
2: Ben kötü bir şey söylemedim
0: yok,
2: bu arada.
0: Yok kötü bir şey değil.
2: Yok, tonalite.
0: O kirli sound var ya.
2: Evet.
1: O. Oradaki o
0: ama
1: şey
0: Led
1: önemli.
0: Ama Led Zeppelin yapan da zaten o.
1: Tabii ama şimdi davulcunun da o davulcudan başka davulcu yok muydu? Yani nasıl Jason Newsted geldiyse Metallica'ya başka bir davulcu gelirdi. Ama onlar o yası grubu toptan dağıtarak buldular. Ama hala efsaneleri sürüyor. Hala Robert Plant sahnede. Hala o muhteşem sesini koruyor. Sesi hiç bozulmadı.
0: Hatta konsere gelecekler bu sene. Yani solo projesi olarak.
1: Evet, biz Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinlemiştik. Çok muhteşem bir konser vermişlerdi.
0: Jimmy Page ile birlikte geldi.
1: Jimmy Page ile geldiklerinde Türkan'la beraber dinledik. Sahnenin en önündeydik. çok güzel, çok güzeldi. Evet, yani o şeylerini, büyülerini hiç kaybetmediler güne kadar.
0: Neyse, aldın mı cevabını? Ümit
2: aldım.
0: Devam edelim.
2: Yok. Gayet net aldım ben.
0: Çok sevgili Serdar, tekrar hoş geldin diyorum. Biraz biz sizi tanıyoruz ama şimdi radyoyu açanlara, dinleyenlere biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum ben. Serdar Öktem kimdir? Şu an neler yapıyordur? Ya da isterseniz kronolojik olarak da devam edebilirsiniz. Yaptıklarınızdan, kitaplarınızdan, televizyon programlarınızdan, konferanslarınızdan, her şeyden sırayla bahsedelim ama siz nasıl isterseniz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok fazla böyle kendimden bahsetmeyi çok sevmiyorum. Hani tanıyan tanıyor diye düşünüyorum. Şöyle TRT'de ilk işe başladıktan sonra bir TRT'nin bir odasına girdim, bir depoya girdim. O depo inanılmazdı ve o sırada benim birimimde çalışanlar o depoda işte filmler de vardı. Oradan hani filmleri alıyorlar ama ben o arada o depodaki müzikleri fark ettim. Müzik bantlarını fark ettim daha doğrusu. Eskiden yayın 1 inç bantlarla yapılırdı. Manyetik bant düşünün, kasetleri düşünsün dinleyici. O kasetin bandının 2,5 santim genişliğinde olduğunu düşünsün.
2: Şu videolara benziyor, video kasetlere
1: benziyor.
2: Video
1: kasetin daha büyüğü düşünün. Bunlara 1 inç derdik. Yayın o 1 inç bantlarla yani manyetik bantlarla yapılırdı. Dolayısıyla görüntü onun üstünde. Koca bir bu içinde bulunduğumuz oda kadar bir oda düşünün. Tavana kadar ve yerlerde dahil olmak üzere her yerin bant olduğunu, bu 1 inç bantlardan oluştuğunu düşünün. Bir makara, bu bir makara büyüklüğünde bantlar.
0: Yıl kaç?
1: Ve, yıl 1987. evet. Orada işte Pink Floyd'lar, Led Zeppelin'ler inanılmaz müzikler buldum. Kimse onlara dokunmamış. Çünkü kimse o müziği dinlemiyor. Böyle bir hazine gibiydi. Sonra bir fırsat çıktı. Dediler ki sen 12'ye çeyrek kala gece, cumartesi geceleri 12'ye çeyrek kala ile 12 arası bir şey koy, televizyona bir müzik koy. İşte 3-4 parça, yani 3-4 parça anca girebilir. Programa bu sefer öyle, onlar onu yani bir dolgu program gibi aslında. Programa öyle girince 15 dakika süreyle ben ona bir jenerik yaptım. İşte 3 parça 4 parça çalmaya başladım ama birbirine bağlı şeyler. Mesela Pink Floyd'sa Pink Floyd'un benzerleri, Metallica ise onun benzerleri gibi. Dolayısıyla program bir mantık üstüne kuruldu. Klipler çaldık. Bir baktık çok ünlü oldu. Gazetelerde falan televizyon programı sayfa sayfa yer almaya başladı, dinlenmeye başladı. O zaman TRT yönetimi dedi ki ekran da seni seviyor görünüyor. Sen ekrana çık o zaman, doğru dürüst bir müzik programı yap. Böylece 1989 yılında Dönence programı başladı ve Dönence programı cumartesi akşamları gece 12'de TRT 2'de, ertesi gün TRT 3'te, bir ertesi gün de TRT 4'te yayınlanmaya başladı.
0: Bir saat ve, miydi program?
1: 45 Dönence dakika, program. Evet 45, 45 dakika, hı hı. 50 dakika işte ne kadar denk gelirse. Şimdi mantığı şuydu, tabii ki önce tamamen klip çalarak başladık ama ben hani klipleri arka arkaya dizip işte şimdi işte atıyorum Metallica'dan şu parçayı dinleyeceksiniz demeyi seven biri değilim. Hala öyle değilim. Her zaman o grupların kuruluşunu, ne yaptığını, müzikleri nasıl yaptıklarını, hangi albümleri olduğunu, işte şimdi şu anda ne yaptıklarını, nerede konserlerin oldukları gibi böyle bilgiler vererek parçalarını çalmaya başladım. Tabii program çok çok tutundu, çok çok ünlendi. Böylece uzun yıllar Dönence devam etti. Sonra formatlar değiştirdim. Bir programda sadece klipler çalarken, bir program değişik gruplardan çalarken, bir programda sadece bir grubu anlatmaya başladım. Bir üçüncü programda yerli grupları oraya koymaya başladım. Ve sonra o yerli grupların canlı kayıt almaya başladım stüdyoda. Bu büyük bir zorluktu. O zamanlar canlı kayıt, stüdyoda canlı kayıt yapılması pek bilinmiyordu.
0: Çok özür dileyerek araya girebilir miyim?
1: Tabii.
0: Ufak bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Peki. Bu kaldığımız yeri unutmayalım. Dönence'nin TRT'de ilk başladığı yıllardan bahsediyoruz. İşte nasıl gelişti o yıllar içerisinde, ne değişiklikler oldu, bundan bahsedeceğiz ama bir reklam arası mecburi giriyoruz.
3: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Bir reklam arası verdik. Arkadan bir Pink Floyd dinledik. Şimdi Serdar Öktem'le muhabbetimize devam ediyoruz. Ümit de burada. En son dönence TRT'de 1987 yılıydı. İlk başladığımız zamanları anlatıyorduk. Ben şeyi sormak istiyorum. Hani o ilk Horizon muydu ilk?
1: Helezon.
0: Helezon. O ilgi gördü. Sonrasında böyle bir teklif geldi hani yayın yapın diye. TRT 1, 2, 3.
1: TRT 2, 3, 4.
0: TRT 2, 3, 4. Akşamları yayınlanıyordu. Canlı yayın mıydı bu arada?
1: Hayır.
0: Band yayın. Mesela ilk programınız, bir de o zaman seçenek de çok az ya. Hani tek kanal var. O zaman internet yok. İşte böyle video kanalları yok. Seçenek çok az. Çok önemli bir yerdeymişsiniz aslında.
1: İşte bazen...
0: İşte onu heyecan nasıl aslında onu yok, sormak istedim.
1: Ama o sırada onun farkında değilsiniz çünkü...
0: Çünkü gençsiniz. Kaç yaşındaydınız? Yaşınız ortaya çıkacak ama.
1: Çok kötü.
0: Söylemeyin isterseniz.
1: 26 yaşındaydım.
2: Ya bu arada şu anki yaşını da göstermiyor yani.
0: Hiç göstermiyor evet.
2: Maşallah diyeyim de nazarım değmesin.
1: Teşekkür ederim.
2: Şey var peki ya bir sıralama yapmak... Doğru değil de aklımdan şey geçiyordu hani işte pop müzikte ya da hafif batı müzikte işte İzzet Öz, Sezen Cumhur, Önal Türkiye'de bir yerde bilinen ve bir şeyler için gayret etmiş emektarlar. Mesela Serdar Öktem'i ben bunların yanında rock müzik açısından söylesem onlara haksızlık yapmış ya da söylemezsem size haksızlık mı yapmış olurum? Çünkü bana çok önemli geliyor özellikle bahsederseniz işte Pink Floyd ya da rock müzik açısından ama bu sadece benim için değil. Tarafsız gözle kendinize oradan baktığınızda bu üçlünün yanına yazmamız ya da yanında isminizi söylememiz bence doğruyken sizce nasıl?
1: Bu bütünüyle benim dışımdaki seyircinin, dinleyicinin... baktığı açıdan söylenmesi gereken bir şey. Ben asla kendime böyle bir şey söyleyemem.
0: Ama o zamanki tepkileri işte hatta İzzet yayın öncesi konuşmuştuk hani evet. Gelen mektuplar. O tabii, zaman tabii mektup var. Fax bile tabii. Yok galiba o zaman değil mi? Var mıydı ya fax?
1: Vardı. Yani İzzet Öz de Sezen Cumhur Önal da benim abilerim. Çok çok sevdiğim insanlar. Çok uzun yıllar TRT sonrasında da çok uzun yıllar görüştük. Ve onların Türk pop müziğine ya da Türk müziğine televizyonlarda yaptıkları katkıyı kimse inkar edemez. Onların yanına benim ismimi yakıştırıyorsanız bu bana onur verir.
2: Ben yakıştırıyorum.
0: Ben de
2: yani ben Ümit olarak bunu. Tabii insanlar da yakıştırıyordur ama hani siz burada ya ben bu kadar emek verdim. Şunları yaptım. Ya bence diyebilmelisiniz. Orada çok mütevazı gördüm ben sizi ama yine de tabii ki sizin takdiriniz bu.
1: Şimdi hepimizin, onların da benim de çok emek verdiğimiz kesin. Bunun bu takdir edildi mi? İşte onu konuşmak gerekir. Ne kadar takdir edildi, ne kadar edilmedi, ne kadar haksızlık yapıldı. Bunları tabii bu mikrofonlar önünde değil ama konuşmak gerekir. Maalesef oluyor öyle şeyler.
0: Ama o zaman
1: ben ama o öykünün bir son bir söyleyeceğim kısım vardı. Çünkü asıl önemli olan orasıydı. Onu tamamlayayım. Demiştim ki reklamdan önce Türk gruplarına başladık. Çünkü programın yani 4 ayda 4 program olduğunu düşünürseniz ki aynı anda ben ikinci bir program daha yapıyordum ekranda olarak. Aslında haftada 8 program civarında program yapıyordum. Ama fazla ekrana çıkmamak için sadece ikisinde ekrana çıkıyordum. Diğeri de Mavi Küre isimli programdı ve o tamamen cazdı, caza dönük. Bence güzel bir caz programıydı. Dönence de sırf rock programıydı ve o zaman rock diye bir şey yoktu. Yani TRT'de yoktu. Bilinmiyordu, ilgilenmiyorlardı da. İşte demin söylediğiniz şeye örnek hani bazen hani tarihin doğru zamanında doğru yerde olmak. Ben çok küçükten beri rock dinleyerek büyüdüm. 12 yaşında gitar çalmaya başladım. 15 yaşından sonra bas çalmaya başladım. İşte Ankara'nın ilk ya da belki Türkiye'nin ilk rock gruplarından birisinin üyesiydim. Dolayısıyla zaten öyle bir ortamda büyümüştüm. TRT'ye girmek ki o sırada aslında İngiltere'den Essex Kanser Araştırma Enstitüsü'nden yeni gelmiştim Türkiye'ye ve bir dönem geçirmek için asıl kendi mesleğime dönmek amacıyla işte sınavları bekliyorum. Bir dönem geçirmek amacıyla TRT'ye girmiştim ve müzik programı dönence başladığında tabii ki ben büyük bir heyecanla başladım elbette ve TRT personeli o zamankini kastediyorum. Bir rock programının o müdür müzik bölümü müdürlerinin bir rock programının ekrana çıkmasına izin vermeleri gerçekten onlar açısından ilerici bir görüştü. Ama belki de bu kadar ünleneceğini, bu kadar tutulacağını bilmiyorlardı. Böylece program başladı. Başladıktan sonra klipten sırf klip çalma, klip gösterme, ben çabuk sıkılan biriyim. Ben sıkılınca sanki seyircinin de sıkıldığını zannediyorum. Öyle değilmiş aslında ama ben öyle zannediyorum. Dolayısıyla böyle format değişiklikleri yaptım ve bir süre sonra Türk gruplarını almaya başladım ve onlara örneğin Bulutsuzluk Özlemi'nin ilk klibini ben çektim. Evinde gitarın var mı? Burada Bebek'te çektik. Ben Ankara Televizyonu üyesiydim çünkü. Ve Bulutsuzluk Özlemi'yle bir program yaptım. Ondan sonra sonra Pentagram'ı çağırdım. Pentagram'ı klibini Çorum civarlarında bir eski araba mezarlığı bulduk. Orada çektik. Çok güzel bir klip oldu. Ve o klibi program içinde yayınladık ama Pentagram'ı da canlı kayıt, ilk defa canlı kayıt yaptım. Orada canlı kayıttan söz ediyordum. Çok zordu çünkü müziğin canlı kaydını yapmak olması gereken aletler olmadığında imkansız hale geliyor. Çok zorlandık ama yaptık ve Pentagram'la röportaj yaptık. Birkaç, 2-3 kere onları televizyona çıkardım. Tabii TRT denetimi problem yaratıyordu. Çünkü parçaları göndermeniz lazım. Notaları istiyorlar. Bazı parçaların notaları yok. Adam doğaçlama çalmış. Notaya dökmeniz lazım. Notaya dökülüyor. Notaya dökülüyor bu sefer.
0: TRT'ye çok sert geliyor muydu o dönem Pentagram mesela? Hani?
1: Tabii. Yani şaşırıyorlar. Bu nasıl bir şey? Olamaz falan diye. Ondan sonra bu sefer işte prozodi hatası buluyorlar. Entonasyon hatası buluyorlar. Burası yanlış, orası yanlış. Notaları düzeltiyorsunuz falan. Denetimden geçiyor. Bazı parçalar geçmiyor. Dolayısıyla o parçaları kaydedemiyorsunuz. Böyle bir sürü zorluklardan geçtik. Ben her zaman Türk gruplarını, elbette rock müzik sadece dünyada yapılmıyor. Türkiye'de de yapılıyor ve özellikle müzisyenlerimizin Türkçe kendi dilimizde yapmaları ve sadece üniversite gençliği ya da işte şehirlerin belli kesimlerinde yaşayan belli insanların dinlemesi için değil, bütün halkın dinleyebilmesi için Türkçe yapmaları gerektiği üzerinde çok fazla baskı yaptım onlara ki Pentagram'ın 3. albümü Anatolia böyle çıktı ve orada Anatolia'da 2 parça vardır ki Aşık Veysel'in, biri Uzun İnce Bir Yoldayım, öbürü de Bu Alemi Gören Sensin. Onları ilk defa rock yorumlarıyla çaldılar ve biraz evvel konferanslardan söz ettiniz, biraz sonra geliriz oraya. Ben Pentagram'ın bu parçalarına Aşık Veysel konferansım var çünkü. Aşık Veysel konferansımda yer veriyorum. Ve dinleyenler gerçekten şaşırıyorlar. Aşık Veysel böyle çalınabilir miymiş diye. Dolayısıyla hem rock müziği Türkçe çalmak önemli, insanlara Türkçe dinletmek önemli. Ama halk müziğimizi Aşık Veysel gibi bir ustanın elinden çıkan besteyi de rock tarzında gençlere dinletmek, halk müziğimizi de onlara sevdirmeyi sağladığı için o da ayrı bir hizmet. Ama o zamanlar bunun farkında değildim. O zaman farkındayım demiyorum. Şimdi farkındayım. Şimdi yapıyorum. Konferanslarda yer veriyorum. Ama
0: o zaman da farkındaymışsınız. Hatta insanları yüreklendirmişsiniz.
1: Türkçe rock yapmaları için. Hı hı. Evet ama türkülerle yani asıl Anadolu'nun bağrından kopan, hı hı, müziği çok seslendirmek ve onu rock ritimleri altında seslendirmek o zaman aklımıza gelmiyordu. Hı hı. Gene de işte onu yapmaya çalıştık ve dönence de her zaman ayda bir iki Türk gruplarına yer verdim ve Türk gruplarının ortaya çıkmasını, büyümelerini, albüm yapmalarını sağlamaya çalıştım. Ve çok bence önemli, güzel.
0: Sonra format hep öyle gitti değil mi?
1: Hep anladım. Sonuna kadar hep öyle gitti.
0: Bence çok güzel bir değişiklik yapmışsınız. Yani sadece işte hani video klip koy ver geç. Yani şey.
1: O çok hazırcı bir yaklaşım.
0: Evet, çok hazırcı, çok kolay. Çok kolaya kaçan.
1: O zaman için kolay değildi. Yani o bile kolay değildi. Şimdi kolay. Şimdi YouTube'da açıyorsun, indiriyorsun, her şeyi seyrediyorsunuz.
0: Bir de o zaman yaptığınız şey şunun için çok değerli işte. Hiçbir, yani internet yok zaten.
1: Yok tabii.
0: Ve kanal yok, müzik programı yok. Yaptığınız şey çok değerliymiş. Hani belki o zaman farkında değildiniz çok genç olduğunuz için. Ama şimdi düşündüğümüzde ne kadar değerli.
1: Sonradan farkına vardık tabii. Yani toplam, yani ünlenince öyle söyleyeyim. Çünkü o zamanki bizim ünümüz şimdikine benzemiyor. Tek kanal o sırada işte o sıralarda belki Star TV açıldı. O var. Bir tek özel televizyon.
0: 90'da mı? 90'da sanki.
1: Bir tek o var özel televizyon olarak, ama hani müzik programı açısından tabii dönenceyle pek başa çıkamıyorlardı.
0: Ya dinleyiciler nasıldı? Ben onu da merak ediyorum. Hani böyle bayağı, tabii o zamanlar mektup var. Hani diyordunuz ya, böyle bayağı mektuplar geliyordu falan. Ben aslında dinleyicinin de böyle tepkisini çok merak ediyorum. Çünkü yani hani müzik hakkında, dünya müziği hakkında çok böyle hani bilgi edinebilecekleri bir yer yok. Hani ben bile kendi zamanımda işte o ergenlik dönemimde işte atıyorum bir yerden bir şey dinliyordum, çok beğeniyordum ama orijinal albümünü bulmak imkansız. İşte bir yerlerden çektiriyordum mecburen, orijinal olmadığı için. Hani benim zamanımda bile böyleydi. O yılları çok merak ediyorum. Dinleyicinin tepkisi nasıldı mesela? Ne yazıyorlardı mektuplarda acaba?
1: Çok ilginç. En tatmin edici kısmı o taraf zaten.
0: Motivasyonu sağlayan oydu değil mi?
1: Evet. Şimdi benim o zaman işte yaptığım röportajlardan birinin başlığı şöyleydi: babam bile rock dinliyor.
0: Ay harika.
1: Evet. Çünkü babam tabii mecbur, ben televizyona çıkıyorum diye dönenceyi seyrede seyrede ciddi ciddi rock dinleyicisi olmaya, bayağı rock dinliyordu yani.
0: Benim anneme de selamlar, annem de öyle, artık biliyor yani Metallica'nın bazı şarkılarını falan.
1: mecbur dinleye seviyorlar. Evet. Şöyle, hem İstanbul Televizyon, çünkü TRT2'de yayınlandığı için TRT2 İstanbul'dan yayın yapıyor. Ama ben Ankara Televizyonu'ndayım. Hem İstanbul Televizyonu'na hem Ankara Televizyonu'na bana her hafta sayıyı söyleyemeyeceğim ama yani bir metre yüksekliğinde düşünün torbalar, bir metre yüksekliğinde onar torba, beşer torba, onar torba vay mektup gelir. Ve mesela bir seferinde
2: 10 çuval.
1: 10 çuval, evet 10 çuval diyeyim. Bir seferinde Diyarbakır'dan bir mektup gelmişti. 5000 imzalıydı. Bir mektupta 5000 imza. Hiç unutmuyorum, ama mektupların tamamını açamıyorsunuz. Yani o çuvaldan bazılarını açıp bakabiliyorsunuz. İşte şu parçayı çal isteği, işte hayranınız meselesi. Ama bu toplumun her kesiminden. Hakkari'den mektup geliyordu, düşünebiliyor musunuz? O kadar güzel bir şey ki. Hı hı. Anadolu'nun her tarafından o mektuplar geliyor. Gençler, küçük yaştalar, büyük yaştalar. Türk Hava Yolları Genel Müdürü o sırada bana mektup yazmıştı mesela. Yani harika bir program yapıyorsunuz falan diye. Çok çok tabii ki hem motive eden, insanı çok keyiflendiren, çok çok
0: aslında
1: güzel.
0: O zamanlarda da bayağı rock dinleyicisi varmış yani demek
1: olmaz
0: ki.
1: Olmaz mı? Hani o zaman işte rock kulübünü kurmuştuk. Karikatürist vardı hani.
0: Abdülkadir Elçioğlu.
1: Abdülkadir Elçi, ben rock kulübün başkanı oldum. O yardımcım oldu. O bir yandan Fırt'ta sürekli yazar. Dönenceyi tanıtır bir yandan. Beni tanıtır. Ondan sonra birlikte rock kulübünü kurduk. Ciddi bir üye sayısına ulaştık. Çok keyifli günlerdi.
0: Dönence nereden gelmişti programın ismi?
1: O komik. Bunu konuştuk programdan önce. Ben TRT'de ilk çalıştığım yıllarda dış kaynaklar bölümünde çalışıyorum ve dış kaynaklar ve program planlama bölümü yan yana aynı koridordayız. Biz de odamızda daha önceki yıllarda Dijitürk'te de çalışmış olan Meltem Hanım, ben, bir de bir arkadaş, program planlamada çalışan bir arkadaşımız, bir kız arkadaşımız daha oturuyordu. Alev. Alev müdür yardımcımızdı. Alev değil. Başka bir kız, program planlamada çalışan başka bir arkadaşımız vardı. Programa isim arıyoruz, ne yapalım ne yapalım diye. Yani Helezon var ama Helezon koymayayım, değişik bir isim koyayım falan diye. O dedi ki dönence olsun dedi. Aa dedim, çok güzel. Ve böyle dönence oldu. Hı-hı. Bu dönencenin Barış Manço'nun dönencesiyle, dönence parçasıyla
0: alakası yok.
1: Oradan esinlenmiş değil. Tamamen o sırada, konuşma sırasında aklımıza
0: peki,
1: gelen
0: bir şey. Peki dönence 87'de başlamıştı.
1: 89'da
0: başlamıştı. 89 pardon. Ne zaman bitti ve neden bitti o bitiş süreci? Sizin isteğinizle mi oldu? Kanal politikası mı?
1: Yok, o sırada TRT'deki bazı olaylar nedeniyle TRT'den ayrıldım ben. Sonra burada BRT'ye geldim. BRT'nin müzik koordinatör yardımcısı oldum. Ve dönence BRT'de devam etti 1994'e kadar. 1994'te BRT'nin de kapanmasıyla sona erdi. Ama yani sonra ben televizyonlarda önce HBB'de, yani daha önce söyledim, bu radyo kanalının, Radyo D'nin müzik direktörüydüm. Voice of America'nın genel yayın yönetmeniydim. Ve sonra BRT Radyo kuruldu. Oranın kurucu genel müdürüyüm. Ama daha sonra gene televizyonlarda, HBB'de, Kanal 6'da ve sonra Medical Channel'ın kurucu genel müdürlüğünü yaptım. Televizyonlarda yöneticilik ve yönetmenlikler de yaptım. Ama doğrusunu isterseniz bir daha dönence yapmak istemedim. Yani bir daha ekrana çıkmak istemedim.
0: Acaba neden?
1: özel nedenleri. Ama ün ne yazık ki insanı mutlu etmiyor. Her zaman mutlu etmiyor. Egonuzu şişiriyor. Ben egomun şişmediğini düşünüyorum ama belki de oldu ve onu, nefsinizi ya da egonuzu kontrol altına alabilmek için bazen bazı şeylerden uzak durmanız lazım.
0: Feragat ettiniz.
1: Biraz evvel dediğim gibi, o zamanki ün bu zamanki üne benzemiyor. Çünkü tek kanallı bir televizyondasınız ya da dünyadasınız ya da iki kanallı, üç kanallı, neyse. Sokaktaki her bir birey, herkes, her şehirde, her yerde sizi tanıyor. Ve bunu bir süre sizi mutlu etse de bir yandan sonra çok doğru değil ve başka mutsuzluklarla karşılaşıyorsunuz.
2: Siz kalmıyorsunuz ortada.
1: O ünü bir daha yaşamak istemedim doğrusu.
0: Peki dönence böyle bitti. Gelelim kitaplara. Benim en çok merak ettiğim konu. Nereden çıktı bu kitap? Mesela bir sabah kalktınız, şey mi dediniz, hani Pink Floyd üzerine bir kitap yazmalıyım, ya da nasıl gelişti? Hani yıllar süren uzun bir şey miydi? Araştırma dönemi sonucunda çıkan bir şey miydi? Yoksa bir anda mı karar verildi? Ve neden Pink Floyd?
2: Aynen, yani Led Zeppelin değil, Beatles değil, Pink Floyd. Yani ne istediniz adamlardan? Hani?
0: Gerçi bak ondan sonra devamı gelmiş. Mesela Metallica kitabı çıkacakmış. Heyecanla bekliyorum ben de.
1: Üçürel yazdım. Şöyle, 1994 yılında içimde inanılmaz bir doğurma isteği vardı. Yani bu hem bir çocuğum olsun isteği birincisi, ama hem de bir şey yaratma, yani çocuk da öyle aslında, yani bir şey yaratma isteği, içten gelen böyle bir yanma diyeyim ben buna, inanılmaz bir şey, hani çok
0: inanılmaz
1: çok
0: bir dürtü, demek ki.
1: Çok çocuk yapmak isteyen bir kadın düşünün, öyle doğurmak isteği. Ve tabii işte 10 yaşından beri en çok dinlediğim, en çok sürekli her şeyini incelediğim bir grup Pink Floyd, sözlerini ve benzeri. O sırada tabii piyasadaki müzisyenlerle, müzik dergileriyle, basınla sürekli temasta olduğum için Stüdyo İmge'nin sahibi bana dedi ki, sen dedi Pink Floyd'la ilgili bir kitap yaz. Ya çok iyi fikir dedim, ben de düşünüyordum dedim. Ve oturdum Pink Floyd, ama dedim ben Pink Floyd öyle, çünkü bir şeyi, işte demin de söylediğim gibi, dönence de öyle değildi zaten. Hani şundan şu parçayı dinleyeceksiniz değil. Pink Floyd da işte şurada doğmuş, bu adamlar şurada doğmuşlar, işte şurada grubu kurmuşlar, şu albümleri çıkarmışlar. Hiç önemli değil. Benim için hiç önemli değil. Ben onu dinlerim. Nerede doğdularsa doğdular.
0: Doğru.
1: Evet, ama onlar ne yaptılar? Ne yapmak istiyorlar? Müzikte ne yapıyorlar? Müziğe etkileri nedir? Dünyaya etkileri nedir? Dünyadaki hangi durumdan dolayı Pink Floyd diye bir grup çıktı. Hangi durumdan dolayı Led Zeppelin çıktı, Metallica çıktı? Niye bunlar var?
0: Kimleri etkiledi ve etkiliyor?
1: Nelerden etkilendiler? Şeyi oluştururken, müziklerini ve sözleri oluştururken nereden ilham alıp ne yaptılar? Şimdi bunu açıklamak önemli. Dolayısıyla ben dedim oturup da Pink Floyd yazmam, bunu geniş yazarım. Böyle yola çıktım. 1,5 sene sürdü. Tabii bir yandan normal televizyonda çalışıyorum. İşte burada da çalışıyordum. Buranın müzik direktörüyken yazmaya başladım Pink Floyd'u. O da burası bu radyo için ilginç bir tesadüf. Yıllar sonra, 30 sene sonra yine buradayız.
2: Bir Pink Floyd hastası var bu sefer tabii burada.
1: ve 1,5 sene sürdü. Yazdım. Sonra Stüdyo MG'nin sahibiyle şöyle planlar yapıyoruz. Şimdi biz Haziran ayında kitap çıksın. Amerika'ya gideriz. Orada bir sonraki kitap için gerekli kaynakları alırız falan. HBB televizyondayım o sırada. Yıl oldu 1996. Birisi geldi dedi ki kitabın çıkmış dedi, hayırlı olsun dedi. Benim haberim yok. Daha kitabın tasarımını yapacağız birlikte güya. Bir baktım kitap çıkmış ve kitaptan 300 sayfayı atmışlar. Kıyamet kopardım. Ne yazık ki kitap o haliyle çıkmak zorunda kaldı. Yani işte Pink Floyd işte şurada kuruldu, işte şu parçaları yaptı diye bir ki o kitabın yarısı da şarkı sözleri zaten. Dolayısıyla benim için hiçbir anlamı olmayan, bir şey anlatmayan bir kitap oldu. Ve uzun yıllar kitabı tekrar çıkartamadık.
0: O Stüdyo İmge'nin benim de işte 96 yılları galiba. Benim evet, de 96. İlk böyle rock dinlemeye başladığım zamanlar.
1: Müzik kitapları.
0: O zaman işte Mephistolar falan vardı İstiklal Caddesi'nde, Ada Müzikler. İşte oraya girerdim. O İmge Yayın Evi'nin yayınladığı böyle gruplarla ilgili işte. Nirvana vardı, Pearl Jam vardı. Böyle evet, incecik kitaplar. İncecik. Muhtemelen o hale getirmek için sizin de 3 sayfayı evet, yakmışlar. 300 sayfayı.
1: 300 sayfayı.
2: Ansiklopedi şey serisi.
0: Ama
2: gibi.
0: Çok,
1: kitap 685 sayfa.
0: Çok enteresan bir hareket değil mi ya? Bu kadar emeği hiç sormadan.
1: Sormadan. Evet.
0: Sahibine sormadan
1: maalesef.
0: Yani.
1: uzun yıllar bu tekrar çıkamadı. O sırada 2000 yılında Ada Müzik, bu sefer benim arkadaşlarım olduğu için Feridun ve kardeşleri, Üç Hürel grubu, onların biyografisini yazmamı istediler. Üç Hürel'in biyografisini yazdım ve 2000 yılında Üç Hürel biyografisi kitabı Üç Hürel çıktı. Sonra uzun yıllar kitap çıkmadı dediğim gibi. 2014 yılında Beyaz Yayınları kitabı gördü ve bunun orijinalini çıkması gerekir. Niye böyle olmuş dedi ve Beyaz Yayınları'ndan 2014 yılında kitabın tamamı çıktı.
0: Harika.
1: Pink Floyd. 2018 yılında onun ikinci baskısı daha genişletilmiş halde çıktı. Şimdi pazartesi günü, bu pazartesi şu anda matbaadan çıktı kitap. Üçüncü versiyonu bu sefer Mitra Yayınları'ndan çıkıyor. Pazartesi günü sanıyorum raflarda olacak. Bu daha da genişletilmiş. Şimdi en baştan beri, ilk albümden beri bütün şarkı sözlerinin İngilizce ve Türkçeleri var. David Gilmour'un son çıkardığı solo albümün açıklamaları var. İşte dünyanın, çünkü kitap Pink Floyd ve Monarşi'nin globalleşmesi. Dolayısıyla dünyanın geldiği durum, ne zaman dünya bu duruma nereden geldi, yani sistem nereden geldi? Dolayısıyla Pink Floyd kendi parçaları içinde o sistemi anlatmaya uğraşıyor. Bir yanıyla anlatmaya uğraşıyor ama asıl Pink Floyd'un anlatmak istediği başka tabii. Ama gene de bir yanıyla bu globalleşme kavramını Pink Floyd anlatmaya çalışıyor. Ve o yüzden globalleşme nedir, nereden doğmuştur, nasıl olmuştur, Pink Floyd bunların içinde nerededir diye yazmıştım zaten ben. İlk kitabı öyle yazmıştım. Dolayısıyla 2014'te o şekilde çıktı. Şimdi 2026 yılında yeni versiyonu.
0: Önümüzdeki hafta çıkacakmış şimdi. Buradan dinleyenlere haberini vermiş
1: günü,
0: olalım.
1: Bu pazartesi, iki gün sonra raflarda olacak. Pazartesi günü çıkmış olacak kitap. Raflarda değil de çıkmış olacak. İşte o hafta içinde kitapçılara ulaşmış olur.
0: Ben aslında sorumun cevabını aldım. Şöyle, hani Dedim ya sorunun en başında neden Pink Floyd, işte bir sabah kalktığınızda böyle bir karar mı aldınız, uzun seneler boyunca düşündünüz mü? Halbuki size İmge yayınlarından böyle bir teklif gelmiş. Böyle bir teklif gelmemiş olsaydı, mesela işte Led Zeppelin'i bahsediyoruz ya, Led Zeppelin, Deep Purple, böyle bir şey olabilir miydi, yoksa yine Pink Floyd mu olurdu? Onu çok merak ediyorum.
1: Kesinlikle Pink Floyd olurdu. Yani o yani ben onu zaten hani mesela konferansımda da başlarken diyorum ki çocukluk aşkım işte bunu şöyle anlatırmış falan, anlatmış diye söylüyorum. Tabii ki önce Pink Floyd olurdu. Hı-hı. Ama Pink Floyd'dan önce başlamak koşuluyla Türkçe'de o zaman yoktu. Mozart kitabı yazdım. Hı-hı. O hiç basılamadı ne yazık ki. Yazdım değil de çevirdim. Bir Mozart kitabı çevirdim. Dolayısıyla önce Mozart olurdu. Oldu, çevirdim zaten ama çıkamadı piyasaya. Ve sonra Pink Floyd olurdu. Ki işte öyle oldu. Şimdi Metallica'yı yazdım gerçi.
0: O ne zaman çıkıyor?
1: Zannediyorum sonbaharda çıkacak. Hı hı. Metallica sonbaharda çıkıyor. Kapağı falan hazır, her şey hazır. Hı hı. Sadece işte sonbaharda, yani zamanını bekliyor.
0: O da böyle şey değil değil mi? Metallica kim? Kimler nerede doğdu? İşte bu grubun temelleri nerede?
1: Yani
0: atıldı?
1: Sözlerde ne anlatıyor? Çünkü mükemmel. Şimdi bu grupların tümünde önce söz geliyor. Hı hı. Bizde önce söz kimde gelir? Fikret Kızılok'ta gelirdi. Hı hı. Önce söz kimde gelir? İlhan İrem'de gelirdi. Önce sözü yazarlar bu insanlar, ki bunlar benim yakın arkadaşlarımdı. Bunlar yanlış, özür dilerim ama yani Fikret ve İlhan yakın arkadaşlarımdı. Bestelerini nasıl yaptıklarını ben yanlarındayken biliyorum. Dolayısıyla önce sözler gelir. O sözlerden aldıkları ritimle ve ilhamla onun müziğini oluştururlardı. Ve sözlerde bir şey anlatmaya, kendi içlerindeki bir duyguyu olsun, başka şey olsun, bir şey anlatmaya uğraşırlardı. Metallica da öyle. Hı hı. Bir şey anlatmıyor. Şu kökünü bir yerden alıyor. Kişisel problemlerden alıyor. Genel problemlerden alıyor. Kendi yaşadıklarından alıyor. Onları, o yaşadıklarını simgeleştirerek insanlara bir şey vermeye çalışıyorlar. O yüzden önemli. Pink Floyd bu açıdan son derece önemli, çünkü bir yandan bize sistemi anlatıyorlar ama bir yandan insanın içsel yolculuğunu, felsefik anlam. Pink Floyd'un asıl güzelliği ve önemi onun felsefik sembolizmasında yatması. Hani konferanslar dediniz, işte Pink Floyd ve sembolizma diye bir konferansım var. Bunu birçok mekanda, gönüllü evlerinde, belediyelerde mesela, değişik yerlerde, dışarıda, Rotary'de verdim bir kere.
0: Bunu mesela merak edenler mesela nereden takip edebilir o konferansları?
1: Bilmem, ilan edildiğinde.
0: Dilerse. Takip edebilecekleri bir sosyal medya hesabı. Evet, ya da
1: öyle bir şey. Sosyal medya hesabı kullanmıyorum.
0: Yok, mesela atıyorum birisi bu programı dinliyor şu an ve dedi ki evet ya, çok güzelmiş konu, hani ben de takip etmek istiyorum. Bunun nereden ulaşabilir? Hani girip Google'a yazıp arayabilir mi? Aradığında çıkar mı? Ya da takip edebileceği?
1: Evet, çıkabilir. Yani çünkü Instagram'da yani o konferansı verdiğimiz mekanın tabii ki Instagram'ında ve sosyal, hı-hı, medyasında görünüyor.
0: Tabii ki vardır.
1: Hani sürekli olarak şurada bulabilirsiniz diyemem ama, hı-hı, belki mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bundan sonra böyle bir şey olduğunda size haber veririm. Siz buradan yayınlar.
0: Tabii. Mutlaka şu an şu anda
1: ilginç olabilir.
0: Yakın zamanda belirli bir tarih var mı?
1: Yok, şu anda, hı-hı, yok. Hı-hı. Yaza giriliyor zaten. Pink Floyd ve sembolizma hem sistemi anlatırken, konferansı kastediyorum. Kitap da zaten, hı-hı, öyle ama konferans biraz daha derinlere inebiliyor. Bir yandan da asıl insanın, çünkü Pink Floyd çok ilginç bir şekilde ilk albümü, Piper at the Gates of Dawn'u da bu konuda da iddialı olabilirim, oradan başlamak üzere, ki o sırada 24 yaşlarındalar. Bu çok çok ilginç bir bulgu aslında ve benim fikrim. Tabii buna karşı çıkanlar olabilir. Asla böyledir demiyorum, yanlış anlaşılmasın. 24 yaşlarından itibaren bu zamana kadar bütünüyle bütün albümler kurgulanmış. Bunun da örneğini vereceğim, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bütün albümler bir şeyde, bir yolda gitmesi için kurgulanmış durumda. Özellikle Atom Heart Mother'dan başlıyor tabii bu anlatım. Daha ciddi olarak başlıyor ama öncesinde de sözlerde rastlaşıyoruz. Kitapta bu detaylar, işte o yüzden bu genişletilmiş basım çıkıyor zaten. Bunlar, bu detaylar daha fazla kitapta yer aldı şimdi. Ta ilk albümden beri neyi kastediyorlar? Örneğin ta ilk albümde şöyle sözler var. Oberon, Miranda, Venüs, Titania diye tanrı isimlerinden söz ediyorlar. Yani mitolojiden söz ediyorlar ama bunları söylemelerinin de bir nedeni, bir gerekçesi var. Okuyucu bunları kitapta bulabilecek. Onların detaylı anlatımlarını yazmaya çalıştım. Dolayısıyla Pink Floyd sözlerde, Pink Floyd'un sözlerinde aşk bulamazsınız. Genelde dünyasal bir şey de bulamazsınız. Özellikle...

0: kurtulabilir, nasıl ışığa varabilir ki son albüm bunun çok ilginç bir örneğidir. Orada bunu gerçekten sona vardırmışlar, anlatmışlar. Bütün bu yolculuğu, yani insanın o içsel yolculuğunu her albümde tek tek farklı örneklerle anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden çok değerli.
1: Şimdi bir şarkı arası verelim ama şeyi de sormak istiyorum, unutmayalım kaldığımız yeri. İşte bu Pink Floyd'un anlattıklarından bahsettik, işte insanın içsel yolculuğu. Sizin de sonradan müzik kitaplarından sonra biraz felsefik kitaplarınız çıktı. Acaba Pink Floyd'un bunda ne katkısı oldu? Mutlaka ki olmuş belli ki. Biraz da onun üzerine, diğer kitaplarınızın üzerine konuşuruz. Şimdi saat başı, saat 9'a giriyoruz. İlk saatimizi bitirdik. O yüzden bir şarkı arası verelim. Bu şarkıdan sonra biz yine buradayız.

0: Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. İkinci saatimize geçtik. Şimdi şarkı arasında Ümit beynimi yedi. Ben de bu araya girip bir şey soracağım.
1: Another Brick in the Wall. Evet. Hani çaldık da yani zaten. Son zamanlarda da konuşuldu aslında Türkiye'de. Hı. Eğitim sistemi. Dünyada diye konuşalım. Sadece Türkiye'de değil. Böyle de bir parça yıllar önce yazılmış. Ve eğitim sisteminden de bahsediyor. Pink Floyd bunu niye iş edinmiş? Niye böyle bir kaygı taşıyıp da böyle bir mesaj vermek gayesi gütmüş acaba? Neyin felsefesi ya da neyi değiştirmek istemiş? Neyin daha iyi olmasını istemiş bunlar?
2: Evet, o sıralar albüm 1979'da çıktı biliyorsunuz. Ben 1986 yılında İngiltere'de yaşıyordum ve Pink Floyd şarkılarının, yani özellikle The Wall'un, Another Brick in the Wall'un okullarda çalınması yasaktı. Bu büyük bir yanlış anlama, çünkü sürekli olarak işte Pink Floyd eğitime karşı çıkıyor, eğitime karşı bir mesaj veriyor diye. Böyle bir şey yok. Diyor ki, bir kere albümü tek bir parçayla zaten anlatamazsınız. Albüm bütünüyle baştan sona bir insanı anlatıyor. Yani tabii bir insan görüntüsü altında bütün bir insanlığı anlatıyor aslında, ama bir insanın tekamülünü anlatıyor. Şimdi o insanın tekamülü sırasında ya da yaşadığı hayat sırasında diyeyim, okulda bir tabii önemli bir parçası. Diyor ki parçada, ki hani kitabı alan dinleyici kitabı okurken, kitabın sonunda şarkı sözleri bütünüyle var. O şarkı sözlerini incelerken anlayabilir zaten. Diyor ki, eğitime karşıyım demiyor, düşünce kontrolüne karşıyım diyor. Okullarda ve diğer her yerde, sadece okullarda değil. Okullarda ve diğer her, çünkü albümün başka yerlerinde de diğer noktalar anlatılıyor zaten. İnsanı tek tip düşünceye mahkum ettirmeye karşıyım diyor. Okulda öğretmenler, özel hayatta anne, burada Roger Waters kendi annesini örnek veriyor çünkü aslında. Ve diğer unsurlar insanı hep tek bir şey düşünmeye, tek düze bir hayata ve diğerlerinin düşüncesini taşımaya mahkum ediyor. Pink Floyd diyor ki, hayır, beni tek bir düşünce sistemine mahkum etme. Ben özgür düşünebileyim. Burada özgür düşünce kavramını, işte ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diye algılamayın lütfen. Burada zihnin bütünüyle maddi bağlardan koparak zihnin kendi içinde özgürleşmesi aslında. Pink Floyd burada zihnin kendi içinde özgürleşmesini sağlamak için bana aynı Engizisyon'da yaptıkları gibi tepeme işte zorla ya da sevgiyle, çünkü Roger Waters babasının ölümü nedeniyle annesinin yoğun baskısı, aslında sevgisi, hem anne hem baba olmak zorunda kalması nedeniyle yoğun ilgisi ve sevgisi ve bundan kaynaklanan baskıyla büyüyor.
1: Karşılık bekleyerek sevilmiş gibi hissediyor diyebilir miyiz?
2: Mesela bir yöne, seni bir yöne yönlendirme. Sonra okulda öğretmenler geliyor. Öğretmenler onlar gibi düşünmeni istiyor. Yani sürekli zihnini, insanın zihnini bir yere sevk etmeye uğraşıyorlar. Diyor ki bunlar, hayır, benim zihnimi bir yere sevk etme. Bana temel eğitimi ver. Bırak ben zihnim özgürleşebilsin. Zihnim özgürleşebilsin. Yani bu özgür düşünmenin ya da düşünceyi ifade etmenin çok üstünde bir anlatım aslında.
1: Şey vardı hocam, benim zamanımda ben ÖSS'ye ya da fen lisesi sınavlarına hazırlanırken, sen de hatırlarsın Meltem, türev, integral, tabii, öyle zor şeyler ezberletilir, dayatılırdı ki bize. Şimdi benim kızım var 12 yaşında, ortaokula gidiyor, sorularına bakıyorum, çok ezber değil de daha fazla yoruma dayalı, daha fazla kendi yorumlayıp kendi kararının içinde gidebileceği bana çok basit geliyor. Çünkü saatlerce bir şey ezberlemek zorunda değil. Ve ben o ezberlediğim şeyleri hala hatırlıyorum. Niye hatırladığımı bilmediğim o kadar çok şey hatırlıyorum ki. Beynimin belki %30'unu falan buralarla doldurmuşum ben. Biraz daha şanslı görüyorum bu nesli. Ya da bu eğitim sistemini kendi yetiştiğime göre, zamana göre biraz daha avantajlı görüyorum. Belki de onların yani Pink Floyd'un istediği yere doğru gidiyordur. Gittik mi gitmedik mi ideali nedir tam bilmiyorum ama oraya doğru gidiyor sistem. Yani onların eleştirileri biraz işe yaramış diyebilir miyiz? Bir de bu özgürlük nerede bitmeli? Yani o çocuklara biz bir yerde şey yapmamız lazım mı? Dur. Ya bunun sınırı neye göre verilebilir hocam? Hiç böyle bir şey çıkıyor mu bu parçadan?
2: O parçadan bence çıkmaz ama buradaki özgürlük hangi özgürlük? Yani biz düşüncenin ya da zihnin özgürleşmesinden söz ettik. Bence zihnin özgürleşmesi önünde hiçbir engel olmamalı. Ama burada başka özgürlük.
1: Eylem.
2: Çocuklara verdiğin özgürlük o davranışlarda, okul yaşamında, disiplinde bunlarla ilgili bir şey konuşmuyorum. Bir de belki çocuklarımızın okuduğu okullardan kaynaklanan şansları olabilir. Örneğin benim kızım Alman Lisesi mezunu. İşte aynı şeyi, şu anlattığın şeyi yaşadı. Ben kendimi çok iyi bir lise eğitiminden geçmiş varsayardım. Orada aldıkları eğitimi görünce bundan vazgeçtim. Çünkü evet, kendi başlarına yorum yapmayı, bir fizik formülüne örneğin kendi başlarına ulaşabilmeyi öğrendiler.
0: Ama genelde bize, bu yok bence de. Bu noktada katılıyorum.
2: Işte, evet, yani o okuldan, okulun eğitim sistemiyle ilgili bir şey. Bize formül verilir. Onun ispatı ya da problemleri anlatılırdı. Onlara formül verilmedi. Benim kızıma formül verilmedi. O formüle kendisinin ulaşması istendi ve bu sağlandı. Dolayısıyla hiçbir şey ezber gitmedi. Her şeyi öğrenerek ve klasik yöntemle gitti. Test hiç görmediler. Bu eğitim sonraki üniversite eğitiminde de devam etti elbette. Bu tarz bir eğitim özgürlüğü bence evet şanslılar. Böyle okuyabilenler şanslılar. Düşünce özgürlüğü, düşünce özgürlüğünden kastım tekrar söylüyorum zihnin özgürleşmesi.
1: İçsel bir yolculuktan
2: ifade,
1: da bahsediyor.
2: İçsel bir yolculuk, içsel bir özgürleşme bu aslında. Buna tabularla, klişelerle çocuğun kafasını doldurmayıp ya da sana ait bir kuralı bana uygulamakla, yani senin uyman gereken bir kurala ben uymak zorunda mıyım? Yani buna buna yol açmadan çocukların kendi zihinlerinde kendi yaratıcılıklarını yaratmalarına, bulmalarına imkan verecek şekilde zihinsel özgürlükten söz ediyorum. O albüm boyunca aslında The Wall albümü boyunca zaten bir insanın nasıl içine kapatıldığını toplum tarafından ama işte anne ama öğretmen ama arkadaşları ama diğer her şey bütün çevresi nedeniyle ve sonra buradan nasıl kendi çevresine duvar ördükten sonra yani bunda oradaki kahraman yani bu albümdeki kahraman Pink o çevresine ördüğü duvarları nasıl yıkacağını ve nasıl kendi tekamülüne ulaşacağını da anlatıyor albümde. Dolayısıyla albümü baştan aşağı bir bütün olarak dinlediğinizde o insanın içe kapanması, engellenmesi, tabularla kapatılması, yıkılması ama sonra bunları zihnini kendi içinde zihnini özgürleştirmeyi başararak kendi çevresine ördüğü duvarları yok ederek kendisinin bu hapisten aslında zihinsel hapisten kurtularak tekamüle erişmesi şeklinde son buluyor albüm.
0: Az önce şey dediniz ya albümü baştan sona dinlediğinde dinlediğinizde oraya gelelim. Pink Floyd'u anlamak için o albümleri albüm olarak mı dinlemek lazım diye şarkı arasında konuşmuştuk. Bunun önemi nedir mesela?
2: Çok önemli. Şimdi Pink Floyd yani Meltem dedi ki ben dedi Pink Floyd'un bazı şarkılarını seviyorum. İşte şunu seviyorum, bunu seviyorum.
0: Uzun süre dinleyemiyorum evet.
2: Şimdi atıyorum Led Zeppelin'in bir şarkısını sevebilirsiniz, öbür şarkısını sevmeyebilirsiniz. olabilir. Iron Maiden'ın işte olabilir ya da atıyorum Barış Manço'nun bir şarkısını seversiniz, bir şarkısını sevmeyebilirsiniz. Olabilir. Çünkü bunlar ayrı ayrı şarkılar. Hı-hı. Ama Pink Floyd'da şöyle demeniz gerekir. Bu albümü sevmedim belki olabilir. Hı-hı. Çünkü Pink Floyd konsept albüm yapıyor. Ta Atom Heart Mother'dan başlayarak. Konsept albüm
0: aslında
2: şu.
0: Aslında konsept albüm örneklerini de ben çok severim. Evet. Ama işte Pink Floyd'un üzerine o kadar düşmemişim anlaşılan belli ki. Evet. Hani Dream yani, Theater'ın işte Savatage'in konsept albümlerini çok uzun süre dinledim.
2: Dream Theater da zaten Pink Floyd yolunda yürüyen, umarım ileride olabilecek bir grup eğer devam ederlerse yolculuklarına. Hı-hı. Çok severim Dream Theater'ı. Ama Pink Floyd zaten her albümde bir konu işliyor. Ve bunu bir senfonik müzik olarak düşünün. Bir senfoni olarak düşünün ki zaten onu senfonik rock diye tanımlıyoruz Pink Floyd'un müziğini. Pink Floyd tek bir konuyu alıyor. Onu işliyor baştan sona ve bunu tek bir müzikal tema üstünden yapıyor. Yani bir senfonik müzik gibi her parça belki ayrı beste ama hepsi aynı ton içinde ve aynı konuyu, o konuyu anlatıyor o albümde. Ve albüm her albümde insanla ilgili ama kimisinde insanın içsel yaşamını, kimisini de dışsal yaşamını, kimisinde insanın sistem içinde geldiği hali ya da insan karakterlerini anlatıyorlar ama sonuçta hep insanı anlatıyorlar. Dolayısıyla şu şarkıyı sevdim, bu şarkıyı sevmedim bence yanlış. Çünkü zaten tema o albüm boyunca aynı olduğu için albümün bütününü dinlediğinizde aynı bir atıyorum Mozart senfonisi dinlemiş gibi zaten tek bir müzik, tek bir parça dinlemiş gibi oluyorsunuz. O yüzden o albümü baştan aşağı dinlemelisiniz. Yani Pink Floyd'un benim de böyle çok sevmediğim albümü vardır. Söyleyeyim Final Cut. Çok da böyle sevmem. Ama o da bir konsept albümdür.
0: Benim de sevmediğim şarkıları o albümde evet.
2: O da konsept ama işte o albümü sevmeyebilir. Hadi sevmeyelim. Ama The Wall'un şu parçasını sevdim, bu parçası sevdim. Sevmedim bana garip geliyor çünkü hepsi bir bütün. O bütünü dinlemek, sözleri muhakkak kendi ana dilinizde anlamlarına çok dikkat ederek sözleri değerlendirerek sözlerle birlikte müziği dinlemek gerekiyor. Yoksa sadece bir müzik olarak kalır kulağımızda.
1: Peki Roger Waters daha çok beyin diye duyuyorum. İnsanlarda işte David Gilmour daha çok duygularını, o beynin duygularını veriyordu diye konuşuluyor. Sizin böyle bir kısıtlama ya da tespite yaklaşımınız nasıl olur? Yani biri beyin, biri duygu mu?
2: Hayır, ikisi de beyin, ikisi de duygu. Bir bedende iki beyin olunca birbirine girer. O beyinler zaten öyle oldu. Biri bir yana çekiyor, diğeri öbür yana çekiyor. Bunu da son zamanlarda daha iyi çözümledim. Bundan 2 sene önce falan ikisi de demeçler verdiler. Yani biz ne büyük hata etmişiz. Geldiler 75 yaşına şimdi anlıyorlar. Ne büyük hata etmişiz, niye dağıldık ki çok aptalcaydı dediler. Sonra geçen sene tekrar başladılar birbirlerine küfretmeye. O zaman ayrılıklarının asıl nedenini şöyle düşünüyorum. Tabii gene bu bence. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu benim yorumum çünkü. Daha önce de söyledim. Roger Waters daha anarşik, daha siyasi bir tip. Daha dünya olaylarına takık. David Gilmour böyle değil. David Gilmour bütünüyle felsefik. Şimdi dolayısıyla Roger Waters Pink Floyd'u o tarafa doğru tamamen, yani Final Cut bunun çok iyi bir örneği. The Wall'da başlayan, Final Cut'la devam eden zaten Final Cut'la birlikte ayrılıyorlar. Çünkü Roger Waters oradan gitmek istiyor benim anladığım. Ama David Gilmour felsefi yandan gitmek istiyor. Çünkü o zaten öncekilerde de anlatıyor zaten, insanı anlatıyor. Ve ayrılış bu buradan geliyor. Çünkü burada iki ayrı beyin var. Yani iki ayrı anlatım tarzı var. O oraya çekmek istiyor, oraya çekmek istiyor. Bir arada yapamıyorlar. Diğer iki üye bunların arasında kalıyor. Arasında kalıyor ama Roger Waters sürekli onları kötülüyor bu sefer. Örneğin Final Cut'a Richard Wright'ı sokmak istemiyor. Çalamıyor diyor. Richard Wright gibi bir klavyeciyi, hani demin basçılardan söz ettik. Klavyecilerde de kaç tane klavyeci var? Rick Wakeman, John Lord, Richard Wright. Yani bu dünyanın en önemli klavyecileri, diyor ki çalamıyor. Şimdi bu mantıksız bir şey. İstemiyor aslında. Evet, onu dışlamak istiyor. Dolayısıyla Nick Mason ve Richard Wright daha David Gilmour'ın yanında kalıyorlar ki Pink Floyd bu sayede devam etti 2014'e kadar. Ama 2014'e kadar devam etti ama Richard Wright 2008'de öldü. 2014'te çıkan albüm Endless River Richard Wright'ın kayıtlarından oluşuyor. Ve biraz evvel hani bundan örnek vereceğim dedim programın başında. Çok ilginçtir. David Gilmour'ın Ekim 2025'te çıkarttığı albüm Luck and Strange albümünde Richard Wright çalıyor. 2025'te çıktı. Richard Wright 2008'de öldü. Nasıl oluyor? Bir düşünün. Şöyle, öyle bir planlı ki 1994 yılında Division Bell albümü Sonsuz Nehir Sonsuza Dek sözleriyle bitiyor. 2014 yılında, bundan 20 sene sonra, Richard Wright öldükten 6 sene sonra, Richard Wright'ın kayıtlarıyla, Richard Wright'ın çaldığı kayıtlarla Endless River albümü çıkıyor. Yani Sonsuz Nehir albümü çıkıyor. Ve Division Bell'in tam bittiği noktadan, bu sefer bütünüyle enstrümantal, yeni bir albüm çıkıyor. Ve albümün içinde Anısına, Türkçe Anısına diye bir parça var. Anısına parçası Richard Wright'a adanmış. Niye Türkçe? Çünkü ki o evi de biliyorum. Richard Wright Selimiye'de, Selimiye ile Orhaneli arasında, Marmaris tarafında bir arkadaşı var. Her sene oraya geliyor. Her sene tatilini orada geçiriyor. Bu nedenle de Richard Wright anısına son albüme o parçayı koydular. Ama bu süreçte ben albümü dinlerken televizyonda bu Luck and Strange albümü dinlerken Luck and Strange Barn versiyon diye bir ahır versiyon diye bir klip var. Onu seyrediyorum. Bir baktım orada Richard Wright çalıyor. Ya diyorum ki bu nasıl olabilir? Ve şaşırdım. Sonra aldım çünkü pre-order'la sipariş etmiştim albümü, ilk geldi bana. Albüme baktım, Barn versiyonda gerçekten Richard Wright çalmış. Ama 2008'de öldü bu adam. 2025'teki albümde çalıyor. Ve bu albümde gerçekten Pink Floyd ezoterizminin doruğu bir albüm. Şimdi çıkacak kitapta bu albüme yer verdim ve onun felsefik derinliğini açıklamaya çalıştım. Dinleyici lütfen o bölümü okusun çünkü önemli. David Gilmour ta 2008'den önce 2025'teki albümü kurgulamış, kayıtlarını almış. Richard Wright burada çalmış, bunun klibini bile çekmiş ve albümü onun üstüne kurmuş. Çok ilginç geldi ve beni çok
0: sizden duygulandı. Aldığımız şarkı listesinde de aslında birazdan işte sırada var. Zaman kalırsa umarım dinleyeceğiz hep beraber. İsterseniz şimdi.
2: Bence şimdi Anısına'yı dinleyelim.
0: Şimdi o zaman araya bir alalım onu. Bir dakika. Azıcık şuradan çekiyoruz. Şimdi dinleyelim bu bahsedilen şarkıyı, sonra devam edeceğiz yine.

0: Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Az önce dedik ki işte uzun uzun çok sevgili Serdar anlattı. Dedik ki işte yıllar sonra David Gilmour, pardon, Pink Floyd albümünde Anısına diye bir şarkı vardı. Onu çalalım dedik ama orada teknik bir hata oldu. Şu an dinlediğimiz aslında David Gilmour albümünden bir şarkı. Şimdi biz Anısına şarkısını açalım bahsettiğimiz gibi. Onun üzerine konuşalım. Biraz önden verelim daha, müziği.
1: Daha anlamlı oldu biliyor musun? Daha dikkat çekmiş oldu hani bu hata aslında. Hem David Gilmour'un ahı tutmuş oldu. Hem de Anısına diye şu an daha böyle dikkatli dinleyip aranılacak. Bence şarkının daha da adını altını çizmiş oldu. Ben böyle hissettim bir an.
2: Evet.
0: Bir de ben o şeyi bilmiyordum ya, o enteresanmış işte. Burhaniye ile Selimiye arası mı dedik? Oraya her sene arkadaşınız yer.
2: Orhaniye ile Selimiye arasında arkadaşının, bir Türk arkadaşının evi var. Her sene oraya gelirdi.
0: Acaba hani böyle sosyal medyada ara ara karşıma çıkan bir şey var işte.
2: Anısına şarkısı bu şimdi fonda dinlediğimiz.
0: David Gilmour da hani bir yerde tesadüfen Türkiye'nin bir yerinde gitmiş, eline gitar almış, gitar çalmış filan. Acaba onun da mı arkadaşı vardı, o da mı buraları ziyaret ediyordu?
2: Yok, zaman zaman geliyordu tabii, tatile geliyordu. O öyle anlardan biridir.
0: Şimdi vaktimiz de biraz az kaldı ya, 20 dakika gibi bir vaktimiz kaldı. Ben şeyi de merak ediyorum. İşte Pink Floyd ile ilgili kitap çıktı, hatta yeni versiyonu, daha uzun, o kesilmemiş versiyonunda önümüzdeki hafta raflarda yerini alacak umarız. Metallica kitabı çıkacak dedik ama sizin bir de başka yönde kitaplarınız var. İsterseniz bundan da bahsedelim. Mesela Pink Floyd'un katkısı olmuştur muhtemelen.
2: Bilmiyorum Pink Floyd'un katkısı oldu mu ama bir noktadan sonra...
0: Bu tabii doğuma ihtiyacıyla mı oldu burada da?
2: Başlangıç orası tabii. Çünkü bu söz edeceğimiz iki kitap bütünüyle öyle gelişti. O doğurma...
1: Üretme.
2: Üretme... İlham,
1: ifade
2: ilham
1: diyelim ilham. Ya da ifade etme. Şimdi, kendini gerçekleştirme.
2: Evet, ben aslında yani mesleki olarak klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Elbette ana dallarımdan ikisi evrim ve genetiktir. Bu iki kitaptan ilki olan ezoterik ve evrimsel anlamda insan ön kısmı, özellikle başları ya da yarısı diyeyim, bütünüyle canlı evrimini ve özellikle insan evrimini anlatır. Sonra insan evrimi içinde insanın soyut düşünce aşamasına geçişi, çünkü o soyut düşünce aşamasına geçmeyi anlatabilmek için evrimi, insanın nasıl evrimleştiğini anlatmak gerekiyordu. Ve en önemli şey, hani herkes Darwin insan maymundan gelmiştir demiş diye, böyle aynı Pink Floyd'un The Wall şarkısının yanlış anlaşıldığı gibi, böyle bir yanlış anlama vardır ya insanlarda. Onu da mümkün olduğunca çok okuyucuya, okuyucu da düzeltmek için özellikle evrim kısmını geniş tuttum. Çünkü Darwin öyle bir şey dememiştir. İnsan da maymundan gelmemiştir. Ama maymunla ortak atadan gelmiştir. Dolayısıyla bu nasıl olmuştur, nasıl gelmiştir? İşte öncesi aslında bütün canlılar tek bir ortak atadan gelmiştir. Dolayısıyla... ve bunu anlamak için fiziği de anlamak gerekir ki bazı arkadaşlarım ya da ailemden bazıları buna karşı çıkarlar. Çünkü kitabın başında fiziğe giriş 101 diye bir bölüm var, espri olsun diye. Ve orada diyorum ki istemiyorsanız burayı okumayın, ama okumazsanız da hani kitabın geri kalanında evrimi anlatırken anlamayacağınız yerler olacaktır gibi bir zorlamaya giriyorum ve orada biraz fizik anlatıyorum. Çünkü evrimi anlayabilmek için evrenin evrimini anlamak gerekir. Evrenin evrimi olmasa dünyanın evrimi, dünyadaki, dolayısıyla dünyanın evrimi olmayacak. Dünyanın evrimi olmazsa dünya üzerindeki canlıların evrimi olmayacak. Bunların hepsi birbirine bağlı ve hepsi tek bir kökten geliyor. Dolayısıyla orada biraz fizikteki temel formüller üzerinden biraz evrenin yapısı üstünde yazdım. Sonra insanın biyolojik evrimine girdim. Oradan da biyolojik evrim yaşadıktan sonra ancak insan soyut düşünce aşamasına geçebilir ki işte biraz evvel söz ettiğimiz o zihnin özgürleşmesi kavramı bütünüyle orada yerini buluyor. Çünkü insanlar soyut kavramını, soyutu anlamaya başladığında, aslında sıfırdan başlayarak sıfırı anlamaya başladıklarında, soyutu anlamaya başladıklarında, o zaman felsefeyi düşünmeye başlıyorlar. Felsefeyi düşünmeye başladıktan sonra da işte o zaman neden ve nasıl soruları devreye giriyor. Biz neden sorusunu, neden bu dünya var, neden atıyorum evrim var, neden işte bu masa var diye soruyoruz. Sonra bunu bu sefer nasılla devam ettiriyoruz. Nasıl, dünya nasıl oluştu, insan nasıl oluştu, işte bu masa nasıl yapıldı. Neden sorusu biraz inanca girer, nasıl sorusu bilime girer. Bizler bilim insanları o nasılın, özür dilerim, nedenin nasılını bulmak zorundayız. Çünkü bir şey neden böyle dendiği zaman onun nasıl oluştuğunu bulduğumuzda bilimsel olarak o neden sorusunu ortadan kaldırıyoruz. Ama o nasılı, yani bilimsel anlamda ona cevap verdiğimizde yeni bir neden sorusuna neden oluyoruz elbette. Yani bu bir sentez, tez, antitez ve sentez kavramı. Çıkan sentez yeni bir tez oluşuyor ve ona karşı yeni bir antitez doğuyor. Yani bu nasıl neden kavramları bir diyalektik içinde elbette yeni sentezlere gidiyor. İşte kitapta hem bilimsel evrimi hem soyuta ilişkin, düşünceye ilişkin evrimi anlatıp insanın ezoterik anlamda, yani kendi içsel yolculuğu anlamında ve felsefi anlamda nasıl ilerlediğini anlatmaya çalıştım. Kitabın yarısı bilimsel araştırmadır. Yani araştırmalar yoluyla yapılan araştırma, yapmış olunan araştırmalar yoluyla bulduklarımızı oraya koydum. Ama diğer yarısı, soyut kısmı kitabın bütünüyle o zihni bütünüyle özgür bırakmaktan kaynaklanan ilhamla bana geldi gerçekten. Bu şekilde yazıldı. Bir sonraki kitap, bunun devamı olan Kapı adı. İkisi de Mitra Yayınları'ndan çıktı. Şu anda piyasada varlar. Ve Kapı bu sefer göz ve kulağın evrimini, yani algılarımızın evrimini, önce gene somuttan gidiyoruz. Orada gözün ve kulağın evrimini anlattım. Ama yani bilimsel evrimi anlattım. Ama sonra bunlar bizim algılarımızı asıl oluşturdukları için o algıların soyut kavramlara yansımasını anlatmaya çalıştım. Ve Kapı boyunca yine bu gelen ilhamla diyeyim ya da içimden doğan, içimden gelen bilgilerle ya da sonradan 40 yaşımdan sonra bana doğmuş olan bir takım içten gelen bilgilerle Kapı kitabını yazmaya çalıştım.
0: Peki Serdar Ökten bu ara ne yapıyor? Var mı yeni kitap projeleri ya da neyle uğraşıyorsunuz son zamanlarda?
2: Şu anda Mitra Yayınları'nın genel koordinatörlüğünü yapıyorum iş anlamında. Yeni kitap var. Evrimi baştan yazıyorum. İki tane ayrı kitap projem var. Biri başladım yazmaya. Evrimi en baştan alarak, yani gene ama sadece evrim, yani bilimsel anlamda bir kitap o. Popüler bilim anlamında aslında, tabii ağır bilim değil. Evrimi yazmaya çalışıyorum. Öbürünü de yazmaya başladım. Paralel gidecek ama sanırım birkaç sene sürecek, çok yoğun bir araştırmayla yazılması lazım ve son genetik bulgularla, son epigenetik çalışmaları var. Son Nobel Tıp Ödülü, evvelki sene Nobel Tıp Ödülü almış CRISPR-Cas yöntemi var. Bunlar önemli bilimsel gelişmeler sağladı. Onların ışığında, yani genetik kanıtlara dayanarak evrimin son halini yazmaya çalışıyorum. Bir yandan da ezoterizm başlığı altında bütünüyle insanın içsel yolculuğunu anlattığım, tamamen felsefi olan bir ikinci kitap projesi daha var. İkisini de yazmaya çalıştım ama epey sürecek.
0: Peki programın en başında girdiğimiz konuya tekrar gelelim. İşte müzik için zaten aslında bir araya geldik. Ben şeyi sormak istiyorum. Şu an müzik sektörü hakkında ne düşünüyorsun? Eleştirdiğin yönler var mı? Varsa tabii ki paylaşabilirsin. Ama beğendiğin yönler de var mı? Gençler nasıl mesela? Mesela İngiltere'de yaşadığınız dönem olmuş. İngiltere'deki dinleyici kitlesiyle buradaki arasında bir fark var mı? Mutlaka vardır o sosyolojik etkilerden ötürü, ama biraz da böyle gözlemlere değinelim İstedim programın son 10 dakikasında.
2: Peki. İngiltere ilginç bir ülke. Ben hem önce, yani 1980'lerde bir süre İngiltere'de yaşadım. Sonra 2016'dan sonra epey İngiltere'de yaşadım. Çok değişen bir şey yok. Şöyle düşünün. Bildiğiniz bütün rock gruplarının tamamı İngiliz.
0: Doğru.
2: Rock müzik her ne kadar blues Amerika'dan doğsa da rock müzik İngiltere'de yeşerdi. Hard rock, heavy metal sonrası. Thrash belki, thrash metal Amerika'da daha, thrash metal Amerika'dan geldi. Ama bildiğimiz grupların Iron Maiden'lar, Pink Floyd'lar, Led Zeppelin'ler, Deep Purple'lar, aklınıza gelen her grup İngiltere'den çıktı. Ama sokağa gittiğinizde böyle sanki rock müzik yokmuş. Yani stadyumlar konserlerde doludur. Evet dinlenir ama sokakta bunu pek görmezsiniz. Yani standart İngiliz gencinin böyle çok fazla rock dinlediğini görmedim. Nedendir bilmiyorum. Değişik.
0: Orada neler dinleniyordu mesela?
2: Yani
0: kendi
2: daha,
0: yerel
2: daha pop tabii her yerde
1: Madonna,
2: yerel
1: Elton John mesela
2: falan, dinlenir. Phil Collins Genesis'i mahveden Phil Collins diye söyleyeyim. benim gözümde Genesis Peter Gabriel.
0: Ya aynı fikirdeyim
2: Peter
0: ben de.
2: Peter Gabriel'la Genesis'tir. Hani orada bir tartışma açalım ki başka yerlere sonra gidebilelim. Müzik endüstrisi her zaman ticarete bakıyor. Ve müzisyenleri bu yönde zorluyorlar. Bu yönde zorladıkları için müzisyenler kimi zaman çok ünlenmedikçe ya da kendi plak şirketlerini kurmadıkça ve özgürleşmedikçe müzik endüstrisinden ve dağıtım şirketlerinden tabii bunu aşamıyorlar. Müzik ticarileştiği zaman da kimse kendi özgür düşüncesini ya da kendi müzikal zevkini o müziğe yansıtamıyor ve standart herkesin aynı şeyleri çalıp söylediği bir müzik kuşağı ortaya çıkıyor. Ama bu daha çok şimdi Türkiye'de böyle bir şey görmüyorum. Türkiye'de bu kadar müzik ayrımları maalesef yok. Var ama seslen ortaya çıkamıyor. Biz onları gösteremiyoruz. Yani bunu televizyonlarda, radyolarda o çok çeşitli üretilen müzikleri, işte Dönence'nin bir amacı buydu hep. Daha uzun sürebilseydi, daha uzun sürdürebilseydik ya da bugün tekrar Dönence'ye başlasak sadece bu tarafa yönelirim. Türkiye'deki değişik müzikal akımları sadece rock değil ama rap hiç değil, öyle söyleyeyim, arabesk asla gibi değişik müzikal anlayışları ekrana yansıtmalıyız ki herkes kendi sevdiği müzik türünü seçsin. Çünkü herkes her müzik türünü sevemez. Olmaz bu. Rock müzik dinleyen işte yani bir üst düzey müzikler diyebileceğimiz yani opera, bale, işte senfonik müzik dediğimiz daha seçkin bir müzik kitlesi olabilir. Rock, caz dinleyenler ayrı bir kesim oluşturabilir. Sadece Türk pop müziği dinleyenler olabilir. Hepsi olabilir. Türk sanat müziği dinleyenler, halk müziği dinleyenler. Bunlar ayrı kategorize edilip seslendirilmeli ve gösterilmeli. Şu anda ne yapılıyor? Bu müzikler arasında nasıl geçişler yapılabilir? İşte demin örnek verdim. Pentagram Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldı ama öyle güzel çaldı ki onu bugün belki Aşık Veysel'in tabii ki eseri çok çok değerli. Aşık Veysel'in sazından dinlemeyi tercih etmeyenler Pentagram'dan dinleyebilirler. Ya da Haluk Levent örneğin Kara Toprağı söyler. Çok güzel söyler. Farklı bir yorumla söyler. İşte o yorumu seyircinin önüne koyabilmeliyiz ki ya da müzik dinleyicisinin müzik türleri kategorileşsin ve herkes kendi müzik sistemi içinde dinleyebilsin. Bunu da bunun en büyük etki alanı televizyon. Ha, televizyon normal kanallarda olabilir. Bunu YouTube üstünden yapabilirsiniz. Belki ama daha az kitleye ulaşırsınız. Ama televizyonlarda bu kadar çok dizi, bu kadar çok konuşma programı yerine hiç olmazsa hafta sonları acaba belli bir...
0: En azından bir saat
2: bir,
0: değil mi?
2: Bir saat müzik evet. programı olsa da insanların Hı-hı. ruhları biraz şenlense Hı-hı. kötü mü olur?
0: Evet.
2: Diye düşünüyorum ve bu arada dediğim gibi müziği dallara ayırmalıyız ki herkes kendi alanında kalıp kendi müziğini dinleyebilir halde olsun. Şimdi ortada şey görüyorum, rock barlar var, bir de türkü barlar var. Ama ikisi de bizden değil. İkisi de biz değil. Bizim kim olduğumuzla ilgili bir yapı oluşturmak. Şimdi konferanslar dediniz, onlardan biri Aşık Veysel konferansımdır benim. Ve Aşık Veysel'in gene aynı Pink Floyd gibi Aşık Veysel'in inanamayacağınız bir derin felsefesi vardır. Ve o felsefeye nasıl ulaştığını bu kadar eğitimsiz kalmış bir insanın bu felsefeye nasıl gelebildiğini hayretler içinde kalırsınız. Sözlerini okumanız lazım. Dolayısıyla Aşık Veysel'in hayatını bir kitaba yazmak marifet değil. Aşık Veysel'in sözlerini, yazdığı sözleri, o bestelerin içindeki sözleri kitaba koyup sonra da onları yorumlamak, onların felsefik anlamlarını derinlemesine, çünkü Aşık Veysel çok değerli bir vahdeti vücut felsefesi taşıyıcısıdır. Onu sözlerinde her zaman vurgulamıştır. İnanılmaz vatanseverdir. İnanılmaz Atatürk aşığı bir insandır. Ve bunlarla ilgili bestelenmeyen de birçok şiirleri vardır. Onları alıp o sözleri değerlendirip Aşık Veysel'i bu şekilde kitaplaştırmak aslında olmalıdır. Sadece Aşık Veysel'in düz hayatını anlatmak, aynı Pink Floyd'un hayatını anlatmak gibi bir şey ifade etmez. Sözleriyle onu değerlendirmek önemli ki çok değerli. Ben o yüzden Aşık Veysel konferansında işte sadece Aşık Veysel'in sazından çıkmış müziklerle değil, işte orada rock versiyonları, gitar versiyonu, klasik gitar versiyonu, değişik işte pop versiyonu gibi örnekleri çalarak çok çeşitli dünyadan sanatçılardan değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü o Anadolu'nun bağrından kopma çok önemli bir sanatçımız.
0: Konferansı artık izlemek isteyen olursa YouTube üzerinde var mı?
2: Evet, şöyle iki kere verdim bu sene. Biri Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümünde, hı hı. 21 Mart 1973'tür ölüm yıl dönümü. 23 Mart günü Kadıköy Belediyesi benden istedi. Kadıköy Belediyesi nikah salonunda büyük bir Aşık Veysel konferansı verdim. Oldukça yoğun bir izleyici kitlesi vardı. Daha sonra Anadolu Aydınlanma Vakfı çağırdı. Onlarla da Kozyatağ Kültür Merkezi'nde yine Aşık Veysel konferansını yeniledik. Gene ciddi bir seyirci kitlesi vardı. Bu önemli buluyorum. Şimdi de böyle bir düşünce var. Aşık Veysel konferansıyla canlı müziklerle, onun içine canlı müzikler koyduk çünkü değişik sanatçılardan. Örneğin santurla, biz bir sanatçımız Halil Tan geldi. Santurla çaldı Aşık Veysel parçalarını ve söyledi. Onlarla böyle bir aslında bir Anadolu turnesi düşünülüyor. Eğer onu organize edersek haber veririz ama işte bu Aşık Veysel konferansının ve belki Pink Floyd konferansının evet değişik merkezlerde verilip mümkün olduğunca çok seyirciye ulaşması
0: şu an o zaman
2: aslında iyidir.
0: Video ve sitelerinde bunlar, aratıp bulabilirler.
2: Anadolu Aydınlanma Vakfı'ndaki konferans evet onların YouTube sitesinde var. Bütün konferans olduğu gibi duruyor. Bu iki konferansta dönence mantığı içinde, yani bir televizyon programı mantığı içinde hazırladım aslında. Çünkü hem metinler, Pink Floyd konferansını Ümit kardeşim dinledi biliyor. Hem metinlerin arasında muhakkak tam olmayan şarkılar, bazen bir tane şarkı tam, iki tane şarkı tam gibi koyarak böyle bir televizyon programı sistemi içinde yaptık. Dolayısıyla bunu bir radyoda sadece onu yaparak, o konferansı ve o müzikleri yaparak mesela olabilir. Televizyonda dönenceyi tekrar canlandırıp sadece buna yönelik
0: tam
2: bir
0: şey şimdi
2: yapmak mesela olabilir.
0: Öyle fikirler var mı? Mesela işte televizyon ya da yine YouTube üzerinden belki kendi kanalınızda.
2: Abi
0: böyle düşünceler.
2: Kendi kanalımı yapmayı düşünmüyorum ama dönenceyi bu tarzıyla bütünüyle yerli gruplara açık şekilde Zaman
0: şu
2: zaman Türkiye'ye gelen yabancılarla
0: olur. Bence yani çok büyük bir eksik.
2: YouTube değil de gene de ne kadar etkisi azalmış olsa da düzgün bir televizyonda yapmayı doğrusu çok isterim.
0: Ki hani şey çoklu kanallara geçtiğimiz dönemde bile ben hatırlıyorum işte Yüksek Ses Frekans programı hatırlayamadım daha bir Çıngırak vardı galiba TRT'de. Yani çoklu kanallara geçince bile inanılmaz ilgiyle izleniyordu. Şu anda da bence büyük bir eksik. Bu arada programı kapatıyoruz.
2: Peki. çok teşekkür
0: ederim.
2: İyi
0: ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Serdar Öktem'i takip etmek isteyen

0: Sana ve Ümit'e çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Anlam arayışımız daha da arttı sayenizde. Pink Floyd bizi zaten bir anlam arayışına itiyordu ya da anlam arayan insanları kendine çekiyordu. Bir kez daha bunu altını çizerek hissetmiş olduk. Teşekkür ediyoruz sunumunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Hoşça kalın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Görüyorum, duyuyorum. Bir gün gelecek dönerce. Biliyorum.

0: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
0: Akustikler ve konserler Radyo

yalnız bana yükleme. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın suçunu yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen

0: Çok teşekkürler. Eyvallah.
1: Radyo de.
2: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha. Sahne Radyo de.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Şimdiki şarkıya ben bayılıyorum. O Light albümde bu. Hatta bir evvelki İstanbul konserinde buna benzer bir konuşma yaptım. Dedim ki bu şarkıya bayılıyorum. O kadar çok dinledim ki falan filan dedim. Hatta oradan bir iki dizeyi de okudum. Sonra da şarkıyı yanlış söyledim. Şimdi benim bölümüm şurada başlıyor. Belki benim kağıt param, burası çok romantik geliyor bana. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir.

hiçbir neden yokken, ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamışken

0: sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7.30'da buruna.

0: Eylül akşamı.
1: Her konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Radyo ne? Ritim burada, nefes burada. Sahne seninle. Sahne. Radyo ne?

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?